Daşok benzemez, ustam yok yok. Ülkeye istifeye koksa yok daşok benzemez.

0: Vörös Ingvard Maradonos felső idegen.
1: Apaçık Radyo Müzikleri.

0: Kainatın tüm seslerine
1: Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Sinema tutkunları için Film Ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
4: Merhaba, ben Özel Sesin Okul. Ana sınıf öğrencisi. Ben bir hayvan olsaydım beni nazikçe sevmelerini isterdim. Hayvanlara zarar vermemeliyiz çünkü o zaman onların canını yakmış oluruz. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.
2: Reklamlar bitti.
5: Ben kısa bir şey söylemek istedim. Şu anda Türkiye'de de dünyada da çok zor bir süreçten geçiyoruz hep beraber. Bu süreçte özellikle kendimizi iyi hissettirecek, iyi tutacak yaşam alanlarını oluşturmak ve tutmak çok önemli diye düşünüyorum. Her zamankinden daha önemli. Dolayısıyla enseyi karartmadan çalışmaya devam ediyorum.
1: Apaçık Radyo.

0: Bohçun sireli radyo ungun tirner. Avasik nor şapat mı ne? Hogdemperi araçin şapatin arten mı dank? Hogdemperi araçin hagortun da bor miyasinek? Yev aş şapat mer her tagan hagortumin gıskısink apaçık radyoyu istiyoyen. Günaydın sevgili açık apaçık radyo dinleyicileri. Yeni bir yayın gününde tekrar birlikteyiz. Tekrar bir cumartesi. Bütün bir hafta yağmurlarla geçen bir ortamda nihayet bugün yağmursuz bir sabaha uyandık İstanbul'da. Biraz sonra Noray Dadruyan kendisi de söyleyecektir ama biz onun yerine söyleyelim. Günaydın İstanbul. Ve hemen programımıza başlayalım. Bu hafta yayın akışımızda ilk konuğumuz T24 kadrosundan, ekibinden deneyimli bir gazeteci Murat Sabuncu. Merhaba
1: günaydın.
0: Murat Sabuncu, günaydın.
1: Günaydın, hoş merhabalar, iyi yayınlar.
0: Hoş geldin yayınımıza demek istiyorum ama o kadar da hoş geldin diyemiyorum. Çünkü T24'ü konuşma sebebimiz hoş değil, bir kez daha bir yayın karartmayla karşı karşıyayız. Bir kez daha bağımsız medyanın sesine yönelik bir saldırıyla karşı karşıyayız. O yüzden de kolayca hoş geldin diyemiyorum. Kelimeler düğümleniyor. Ama bu süreçte belli ki bir mücadele götürülecek. Bu kapatma kararı geldi ya da yayınımızı durdurma. Evet, siz ısrarla bunu kapatma değil, yanlış bir ifade olduğunu kapatma kelimesinin yayını engelleme faaliyeti olduğunu belirtiyorsunuz. Ama buna karşı da gene sesinizi duyurmak için yapacaklarınız vardır. Bütün bunları senden dinlemek istiyoruz. Neler anlatırsın bize Murat Sabuncu?
1: Şimdi önce şunu söyleyeyim. Ben nerede konuştuğumu biliyorum. Ben kapatılan frekansı elinden alınan Açık Radyo'da Agos gazetesinde saygıyla sevgiyle andığım Hrant Dink'in gazetesinin sesini veren şu anda Agos'ta Agos'un bölümünde konuştuğumun farkındayım. Dolayısıyla ben ifade özgürlüğünü ya da açılmayı kapatılmayı bir hani şu andaki durum üzerinden değil de bütün bu başımıza arka arkaya gelen süreçler açısından bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Ne yazık ki Türkiye'de T24 ilk değil. Keşke son olsa. Önce onu söylemek istiyorum. Yani Türkiye'de kapatılan gazeteler, efendim işte dağıtılması engellenenler, sesi kısılan televizyonlar, anmadan, söylemeden ya bizi işte erişim engeli geldi demek bana çok sığ geliyor. Bunu bir kere buradan bir açmak istiyorum ve bütün Agos okurlarına, Açık Radyo, Apaçık Radyo dinleyenlerine, izleyenlere, destekleyenlere de önce bir sevgiler iletmek istiyorum. Şimdi T24'ü şöyle tarif edebiliriz. 17 yıllık bir yayın. Yayının kurucusu bütün hayatında gazeteden başka bir şey yapmış olan Doğan Akın ve buranın bir tane felsefesi var ilk günden beri. O felsefe de şu: burada haber hiçbir önüne arkasına bir şey konulmadan, slogan atmadan verilir, yorumlarda serbesttir. Ve T24'ün bu 17 yıllık serenceminde pek çok gazeteci, işsiz kalmış gazeteci ya da benim gibi işte cezaevine girmiş çıkmış ve başka yerde bir şekilde kendini var etme şansı bulmamış gazeteciye alan açmış bir yerdir. Burası aynı zamanda son dönemin ana akım bir yeridir. 40 gazeteci çalışır geceli gündüzlü İstanbul ve Ankara bürolarında. 200 programcı ve yapımcı vardır ve burasının aynen Agos'un olduğu gibi okurlarından başka hiç kimsesi yoktur. Açık Radyo'nun, Apaçık Radyo'nun olduğu gibi destekçilerinden başka hiç kimsesi yoktur. Bu gazetenin bir tek patronu vardır, halktır. O yüzden bir tek halk için bir şey yapmaya çalışır. Şimdi hepimizin bireysel olarak hayatları gözlem altında. daha da fazla közlesinler. Hiç sorunumuz yok. Yani ekonomik anlamda, siyasi anlamda ne yaptığını, ne edildiği. Mesela T24 örnek vereyim. Defalarca vergiciler geldiler, başkaları geldiler, incelemeler oldu. Hep tertemiz raporlar alındı. Dolayısıyla burada ekstra bir şey yoktur. Ha, neden kapatılıyor? Eğer Türkiye'de toplumun ana parçalarından LGBT bireylerin onlarla ilgili haberlerin varlığı rahatsız ediyorsa kimse kusura bakmasın. Burası LGBT bireylerin de, Kürtlerin de, efendim bir şekilde bu toplumun parçası olan herkesin sesi olmak zorunda. Yoksa diğer türlü medyada olmanın, kuvvetli sesin, güçlü sesin yanında olmanın, onu bir daha seslendirmenin ne anlamı var ki? Tabii ki de sesi daha az çıkan kitlelerin, grupların sesi olacak burası. Dolayısıyla çok açık ve net bir şekilde bugüne kadar burası 17 yıldır bir şekilde sesi az çıkanların, sesi duyulmamaya çalışanların sesi olmaya çalışmıştı. Eğer erişim yasağı kalkarsa bu bir şekilde devam edecek. Yok, kalkmazsa mutlaka ki yeni yollar bulunacaktır. Yeni bir yol bulunmaya çalışacaktır. Yani ifade özgürlüğü için, halkın gerçek anlamdaki sorunlarını anlatabilmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.
0: Şu andaki tabloya göre bütün bunlar için artık bütün umutlar da olası bir seçime bağlanıyor. Yani belli ki başka türlü insanların itirazlarını dillendirecekleri gerçekçi bir mecra görünmüyor. Ama seçim meselesi de ne kadar olasıdır? Seçim olduğunda sonuçlarına razı olma ihtimali ne kadar vardır? Bu da ayrı bir tartışma konusu değil mi bugünlerde? En çok insanlar bundan özellikle de belediye seçimleri sonuçlarındaki tahammülsüzlüğe bakacak olursak, evet, tahammülsüzlük kelimesiyle açıklayacağız. Çünkü seçilen belediyeler teker teker düştü. Bir sürü bağlantılarla, ayak oyunlarıyla teker teker geri alındılar kazanılmış olan. Bu şartlarda artık seçimin bir güvence olduğu, bir ihtimal olduğu da tartışmalı hale gelmiyor mu? Ne dersiniz?
1: Şöyle düşünüyorum ben, soru şuydu eskiden, seçimler olacak mı? Her zaman ben evet olacak diye cevap verdim. Yine cevabım evet olacak. Fakat yeni bir soru sormamız lazım. Seçimler anlamlı olacak mı? Neden? Çünkü seçimler için birkaç tane yerin tarafsız olması gerekiyor. Hatırlarsınız bir zamanlar seçimlere 3 ay kala falan işte Adalet Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı
0: Tabii.
1: değişirdi. Tarafsız birileri gelirdi. Şimdi anlamlı seçim şu demek bana sorarsanız. Bir, ülkede yargı bağımsız mı? Yani yargı bütün taraflara, iktidara ya muhalefete daha farklı şekillerde yaklaşıyor mu? Bugün buna verecek cevap çok açık değil mi? Her gün yeni bir operasyon olmuyor mu Türkiye'de? Muhalefet işte belediyeler ya da başka kişilere, isimlere yargının tarafsızlık, bağımsızlığın dışında ne gerekiyor? İfade özgürlüğü gerekiyor. İfade özgürlüğü var diyebilir miyiz? Bugün %95-96'sı iktidar yapan isimlerin işte T24 gibi, işte Kısa Dalga gibi pek çok isim, işte TL2 dün akşam kapanmak zorunda kaldı. Onu çok üzülerek izlemek zorunda kaldık. Şimdi giderek bunlar kısıtlandığı zaman evet seçim olacak ama anlamı olacak mı? Anlamlı bir seçim mi olacak? Yani ortam olacak ki değil mi? Hani birkaç faktörü var seçimlerde. Medya özgürlüğü, ifade özgürlüğü, yargı bağımsızlığı bunların olmadığı ortamlarda nasıl bir şey olacak? Birinci sorum bu. İkinci sorum sizin söylediğiniz seçimlerin anlamı ile ilgili bir şey daha var. Ya ben gidiyorum oy veriyorum da bunun ne oluyor işte görevden alınıyorlar, parti değiştiriyorlar, çeşitli endişelerle falan. Şimdi bunu da şöyle bakmak lazım. Sizinle toplantılarda hep karşılaşıyoruz. Özellikle bu hak temelli işte grupların, kişilerin toplantılarında orada da tartışıyoruz. Bakın eğer 2016 yılında HDP'li belediyelerin Türkiye'nin doğu ve güneydoğusunda bulunan belediyelerin arka arkaya görevden alınmaları, yerlerine kayyum atanmaları, ya da oradaki isimlerin tutuklanmaları konusunda Türkiye'nin dört tarafındaki muhalefet daha sorgulayan kişiler orayla biraz daha yakından ilgilenselerdi bugün oranın aynen devamı şeklinde batıda gerçekleşen yani Türkiye'nin batısında gerçekleşen arka arkaya yapılan operasyonlarla gözaltına alınan işte değişik gerekçelerle işte hapse atılan işte kendini duyuramayan pek çok isim var. Bir evvelki dönemde bu nerede oldu hepimiz biliyoruz. Şimdi dolayısıyla bu bir zincir. Yani hep aynı şeyleri örnek vermeye çalışıyorum. Bir ülkede hukuksuzluk başladığı zaman kimin kapısında nasıl duracağını bilemezsiniz, kestiremezsiniz. Bu
0: Üstelik
1: işin
0: o dönemde bunun uyarısı da çokça yapıldı.
1: evet,
0: Siz buna
1: çokça
0: itiraz etmezseniz yarın İstanbul'a da kayyum atarlar dendi. Ve biz bugün o ihtimali konuşuyoruz artık.
1: çok
0: O
1: katılıyorum
0: çok
1: size.
0: acı.
1: Çokça ama çok az kişi tarafından yapıldı. Yani problem zaten burada bu. Yani bu işe biz işte Türkiye'nin doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi, Türk'ü, Kürt'ü falan diye bakmaya başlarsak hukuku güçlünün ya da bizden uzak kişilere yapılan haksızlıklara karşı kafamızı çevirirsek bakın er ya da geç. Ekonomik ya da işte siyasi işte başka türlü şekillerde mutlaka bu herkesin başına gelebilecek bir süreçtir. Dolayısıyla ben hiçbir zaman küçük grup, küçük konuya tabii ki de hiçbir tanesi küçük değil bunlar kocaman kocaman konular ama bir genel okumaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla T24 ifade özgürlüğü anlamında ifade özgürlüğünün kısıtlanması anlamında şu andaki bir örnektir. Ama T24'e giden süreç ve T24'ten gidilmesi hedeflenen süreç daha çok düşünülmelidir. Elbette T24 hemen erişim engeli kaldırılarak devam etmelidir. Ama T24'ün erişim engeline umarım açılması işin çözüldüğü anlamına gelmez. Ya da bir ya da iki kişinin tahliye olmasıyla hukuk sistemi düzeldi diye bakamayız. Veya Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına rağmen içeride hala tutulan insanları işte şu anda giden süreç ki sonuna kadar destekliyorum bu süreci de onu da söyleyeyim size barışa giden her şeyi sorgulamakla beraber sonuna kadar destekliyorum. Ama insanların özellikle AYM ve AYM kararlarına rağmen içeride tutulan insanların hala bırakılmamasını buraya bağlayan sisteme itiraz ediyorum. Biz biraz daha böyle küçük küçük yerlerdeki büyük sorunlar yerine onlarla birlikte diyeyim yerine demeyeyim daha genel anlamda ifade özgürlüğünü, siyaset özgürlüğünü ve birlikte yaşam özgürlüğünü bunları toplu olarak görüp itiraz etmemiz gerektiğini düşünüyorum.
0: Çok haklısınız. Bütünüyle katılıyorum bu söylediklerinize. Ama o da bizi çok daha ciddi bir sorgulamaya götürecektir. Ve o sorgulamaya toplum olarak ne kadar hazırız?
1: Evet.
0: Çok daha toptancı, çok daha temel bir sorgulamaya götürecektir. Oysa şimdi her şeyi porsiyon porsiyon algılamak, ha buna bunu yapmışlar, şuna şunu yapmışlar demek ayrı bir konfor alanı yaratıyor. Toptancı bir değerlendirme ise acıtıcı olacaktır. Her şeyi adıyla anmayı gerektirecektir. Bunu da diyemiyoruz sanki.
1: Yani ben yüzleşmeleri çok önemsiyorum. Eğer biz Türkiye'nin, memleketin sorunlarıyla, acılarıyla yüzleşmeyi sağlayamazsak, bu yüzleşmeyi olmazsa elbette ki yüzümüzün bir kısmı geleceğe dönük olacak ama bu yüzleşmenin 90'larla yüzleşmeden bütün oradan gelen o acıları, oradaki işte büyük yaraları görmeden, bütün bunların üzerinde hani bir yeni bir şey, her gün hep aynı şey söyleniyor ya, yeni bir sayfa açmak. Elbette yeni bir sayfa açalım ama o açılan sayfanın arkasındaki bir beyaz sayfa açmak için bütün geçmişteki siyahlarla, o acılarla, karanlıkla yüzleşmemiz gerekiyor. Bunlardan kaçamayız. Kaça kaça bir şekilde toplum güncel, günlük, anlık bir hayatın içinde gidiliyor. Bakın fonda şu kadar insan şu kadar para kaybetmiş elbette büyük bir acıdır iktidarın o ayrı ama para kadar işte maaş kadar toplumun acıları birlikte yaşamı toplumun daha ileriye doğru hep birlikte doğru gidişini de düşünemezsek ana aktör yani hani bazen sizle yayından evvel konuşuyorduk. Hani diyorlar ya Türkiye'nin gerçek sorunlarına dönelim. İşte
0: Evet.
1: ekonomi böyle. Tamam, ekonomi böyle ama gerçek sorun sadece ekonomik değil. Hukuksal. Hukuk olmayınca ekonomi olmuyor. Demokratik. Demokrasi olmayınca ekonomi olmaz. İfade özgürlüğü. İfade özgürlüğü olmayınca ekonomi olmaz. Ve size şunu söyleyeyim. İstediğiniz kadar parası olsun. Huzursuzluk olan, hukuksuzluk olan, efendim mutsuzluk olan bir yerde ne yapacaksınız parayı? Tabii ki de önemli. Ha şunu yadsımıyorum. Milyonlarca insan. Bakın milyonlarca insan çok ciddi bir ekonomik zorluk içinde. Mavi yakalısı, beyaz yakalısı, akademisyeni, gazetecisi, herkes. Bunu görüyorum, bunu anlıyorum. Ama temel bu değil. Temel başka bir yerde. Temellerden bir tanesi ekonomi olabilir. Ama bunun altında ekonomiye, yani neden bugün küçük bir grubun hep kazancından milyar yok 163 milyon yok 1 milyar niye bundan bahsediyoruz? Niye bunu konuşuyoruz? Niye bu? Çünkü ifade özgürlüğü olsa, çünkü insanlar korkmasa, iktidarı daha fazla eleştirebilse, daha fazla sorgulasa bugün bu kadar milyar TL insanların hayatından gitmemiş olacak. Konu ifade özgürlüğü. Sorulmuyor, sorgulanmıyor, bakılmıyor. Dolayısıyla ben ana noktayı demokrasi, hukuk, ifade özgürlüğü zemininin olduğu yerlerden sonra konuşmak gerektiğini düşünüyorum. Benim durduğum nokta burası.
0: Bu da zaten galiba doğru nokta. Evet,
1: Evet.
0: meseleye böyle bakmak gerekiyor. Durulması gereken yer, bakılması gereken bakış açısı tam da herhalde bu olmalı. Ama ne yazık ki biz hep oyalanan bir düzenin içerisinde olduk. Bir şeyleri oyalamak, geçiştirmek ve dediğim gibi o meseleye ben çok takılıyorum. Şimdi halkın esas gündemine dönelim. Pazarda fiyatlar şu kadar, domates şöyle oldu, biber böyle oldu meselesi dikkatleri dağıtan bir taraf. Bu konuştuklarımız halkın esas meselesi aslında. İfade özgürlüğü, şu bu, bunların hepsi halkın esas meselesi, tali bir şey değil. Ama şurası da doğru ki herkes günübirlik akşam tencerede ne kaynatacağının telaşında onu hepimiz idrak ediyoruz. Hepimiz bunu yadsımıyoruz. Bunun böyle olmadığını söylemiyoruz asla. Ama gene de bütün bu konu bunu ister farkına varın, ister varmayın, gerçeklik böyle bir şey.
1: Size tamamen katılıyorum ve burada şunu da söylemek istiyorum. Bakın iki tane şey oluyor. Siyaset toplumu bu şekilde şoklara arka arkaya baktığı zaman ya apati oluyor yani insanlar siyasetten sandıktan soğuyor ya da Avrupa'da son dönemde giderek daha fazla gördüğümüz şekilde aşırı sağ yükseliyor. İkisi de toplumları daha büyük krizlere götüren noktalar. Eğer Türkiye'de iktidara karşı işte ne bileyim veya sadece aktif siyaset içinde değil toplumsal muhalefetin içinde de sağ aşırı sağ yükselmeye başlarsa bunun da çok büyük bir risk olduğunu görmemiz lazım. Bütün bu yaşananlarda iktidardan umudu kesen ya da işte muhalefetin itibarsızlaştırılması için her geçen gün o iktidardaki %95'lik medya gruplarının yaptıklarının bir şekilde bir karşılığı olmaya başlarsa ve Türkiye'de aşırı sağ yükselirse bunun acısını, bunun fotoğraflarını çok yaşadık biz yıllarca. Avrupa'ya baktığınız zaman da çok ciddi bir endişe kaynağı olduğunu görüyorsunuz. AfD'nin Almanya'daki yaptıkları, işte İngiltere'deki reform UK'ye bakıyorsunuz. İspanya her yerde bir böyle yukarı doğru gidiş var. Dolayısıyla bütün bunlar da dünyanın tırnak içinde daha medeni sanılan ki Gazze soykırımında ne kadar insan yaratıklarını da gördük bu medeni dediğimiz ülkelerin. Onu da bir parantez açayım. Bütün bunlar içindeki bu aşırı sağ yükselişinin Türkiye'de de benzer bir şekilde düşümleri olabilir ve bunun da çok ciddi bir risk olduğunu düşünüyorum. Yani insanlar siyasetten yüzlerini çevirebilirler ya da insanlar aşırı sağa doğru meyledebilirler ve bunun da çok ciddi riskleri var diye düşünüyorum Patrak Bey.
0: Doğrusunuz. Tabii ki çok ciddi riskler bunlar. Çok kaygı verici riskler ama fiilen yaşıyoruz ve başka bir yaklaşımla da şunu da söylemek lazım. Türkiye'de bu yeni bir dalga da olmaz. Türkiye her zaman aşırılığa, milliyet. Ben hatırlıyorum benim gençlik yıllarımda MHP ilk kurulduğunda ya da Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi iken daha aldığı oy oranlarını hatırlıyorum. Veya Selamet Partisi'nin kuruluş yıllarında aldığı oy oranlarını hatırlıyorum. Marjinal dememize yetecek kadar bir oy alabiliyorlardı ancak günümüze geldiğimizde tablonun nasıl değiştiğini yıllardan beri görüyoruz ve yıllardan beri buna prim veriliyor.
1: Size çok
0: Bütün
1: katılıyorum. Bir taraftan da şu oluyor bence. Merkez aşırı sağın dilini da aşırı sağ birbirine girmeye başlıyor. Örnek göç. Yani özellikle Avrupa'da tabii bunu daha fazla görüyoruz. İşte göçmenleri ayrıştıran bir dil. Merkez işte bakıyor ki aşırı sağa giden oylar var. Onu kazanmak için o noktaya oynuyor. Veya Türkiye'de işte hani aşırı sağın bazı kelimeleri aynen iktidar tarafından tekrarlanabiliyor bazı noktalarda, bazı yerlerde. Fakat bu tabii şöyle bir şey, sizin tarihsel anlamda Türkiye için söylediğiniz çok doğru. Her zaman hani azdan çoğa doğru gelindi. Kendilerini şu an daha merkezde çerçevelemeye çalışan bir yapı var. Bir taraftan bakıyorsunuz işte hani işte Öcalan, işte Kürt sorunu barışı falan deniyor. Öbür taraftan bakıyorsunuz Türkiye'de devletin organlarının organize suç örgütü dediğiniz lider. Bu savrulma, bu hani nasıl nereye gittiği belli olmayan arayışların da daha doğrusu siyaset yapış şekillerinin de son derece dikkatli izlenmesi ve hani buradan ne çıkabileceği konusunda daha fazla düşünmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet. Önümüzde çok ciddi sorunlar var, devasa sorunlar var ve ne yazık ki göründüğü kadarıyla bu devasa sorunlar karşısında bizim imkanlarımız, mücadele kabiliyetimiz ağır bir kuşatma altında. Kuşatılmış bir yargı var, teslim alınmış bir yargı var. Askeriyenin sesinin çıkmaması hayırlı bir şey son tahlilde. Buna
1: Tabii.
0: hiç itirazım yok.
1: Tabii.
0: Yani bir askeri vesayet altında yaşamaktansa askerin sadece kendi sınırları içerisinde kalması tabii ki hayırlı bir şey. Ama düşünelim ki Türkiye'de birçok insan da halen askeriyeden de umut bekler durumdayken o ümidi de kaybetmişler. Onlar açısından, o gelenek açısından bu da kaygı verici bir şey. Çünkü bir de Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren silahlı kuvvetler bir güvenlik sübabı olarak da görüldü. Nitekim onların kendi iç tüzüklerinde de Cumhuriyet'i koruma, kollama görevi vardı. Her darbeyi bununla gerekçelendirmişlerdi. Muhtıralardan ihtilallere kadar hepsinin arka planında meşruiyeti burada aramışlardı. Anayasanın bize verdiği yetkiyi kullanarak dediler ve parlamenter sistemi akamete uğrattılar, felç ettiler. Sonrasında da ülkeyi sistematik bir şekilde bugün şu andaki iktidarın oluşumunda da güçlenmesinde de bütün bu faktörler var. 12 Eylül'ün çok önemli etkileri var burada da. Ama esas mesele şu ki bizim bunlara karşı etkin savunma yapabileceğimiz alanlarda gün güne azalmakta. Kaygı verici olan bu. Bütün bunlardan sonra son sözleriniz için bir daha mikrofonu size vereyim.
1: Çok
0: Şimdi
1: söyledim.
0: işin sonuna geldik bu bölümde çünkü.
1: Çok hızlıca şu darbe konusunda bir cümle söyleyeyim. Türkiye'de tüm darbelere hepimiz karşı olduk. Demokratlar olarak karşı olmaya devam edeceğiz. Her darbe yeni acılar, yeni kaoslar doğurdu. 15 Temmuz darbe girişimine karşı da toplumun tamamının karşı çıkışı da bence çok çok önemliydi.
0: Çok
1: Türkiye'de
0: kıymetliydi.
1: askerlerin asla ve asla herhangi bir şekilde seçilmiş sivil siyasetin üzerinde siyasetin yaptığı baskıya karşı nasıl durulacak? Yani sivil siyasetin mesela şu anda anayasada anayasanın uyulmayan ilkeleri var. Ne yapacaksınız? Yani şu anda esas soru buraya doğru gitti. Tabii ki de tüm darbelere bugün de dün de sonuna kadar karşı çıkacağız. Ama bugün sivil siyasetin sivil seçilmiş siyasetin anayasayı uygulaması konusunda elimizde ne var? Sorun o. Anayasa Mahkemesi kararları uygulanmıyor. Anayasanın maddesi, Avrupa İnsan Hakları maddesi kararları uygulanmıyor. Anayasanın maddesi. Yeni anayasa yapalım diyorlar. Eskisi uygulanmıyor. Şimdi bütün bunlara baktığınız zaman bence esas alan Türkiye'nin yeni bir ortak yaşamı, barışı ve geleceğini hep birlikte demokratik hukuk zemini içinde kuracağı yapı için bir çaba sarf etmek. Yani bunun için bölünmüş, paramparça olmuş muhalefet var mı? Var. Ama ben yine de umudumu kesmiyorum ve bir son cümlem de şöyle olsun. İnsanın hayatında birlikte fotoğraf verdiği insanlar, isimler Açık Radyo'yla, Agos'la, T24'le ve pek çok bu tip demokratik güçle, grupla, soran, sorgulayan insanlarla yan yana durmaktan, fotoğraf vermekten çok çok mutluyum. Açık Radyo'ya, Apaçık Radyo'ya, Agos'a ve oradaki tüm dostlara da selamlarımı, sevgilerimi, dayanışma dileklerimi iletmek istiyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Özellikle bu son cümleler için hassaten teşekkür ederim. Zaten ümitsizliğe kapılmanın karşısındaki yegane şey de bu bir arada olmanın verdiği güce sığınmak, o güçten destek almak olsa gerek. Çok teşekkürler tekrar
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: programımıza katıldığınız için sevgili Murat Sabuncu.
1: Çok teşekkürler. İyi günler diliyorum. Hoşça
0: İyi
1: kalın.
0: günler bilmukabele. Evet sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri şimdi bir kısacık müzik arası ardından reklamlar ve sonra yeni bir konukla Sayın Kevork Özkaragöz yanında tekrar devam ediyoruz programımıza.

0: Radyo Agos.
1: Stop the first for my honey and I.
2: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo. Kopuk Bağlar. Nesnelerin uzun tarihi.

0: Apaçık Radyo.
1: Radyo Agos.
2: Evet, programın bu bölümünde bu hafta Agos'un manşetten gördüğü bir haberi ayrıntılarıyla konuşmak üzere Yeşilköy Ermeni Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu üyesi mimar arkadaşımız Sayın Kevork Özkaragöz bizlerle. Merhaba Kevork, hoş geldiniz programımıza.
3: Merhaba, günaydın herkese, bizi dinleyenler.
2: Evet, bu hafta Agos şöyle bir başlık kullandı. Okul binalarını depreme hazırlama toplantısında yine birleşme gündeme geldi. Güçlendirme için birleşme şart mı? Bu konuyu yani birleşmeyi ve okulların güçlendirilmesini niye ayrı ayrı değerlendirmiyoruz ve bir birleşmeden bahsediyoruz? Bu konuda görüşlerin nedir? Çünkü biliyoruz ki bu konu birkaç yıl önce Yedikule Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu tarafından gündeme getirildi ve ekseninde de mali sıkıntılar vardı. Şirinoğlu bu kadar okulun fazla olduğunu, bunların bir kısmının kapatılabileceğini, bir kısmının da birbirleriyle birleşilerek daha azalacağını, bunun da harcamaları kısacağını, bu yükü küçülteceğini önererek böyle bir gündem yarattı. Sonra bu konuda ısrarcı oldu ama toplum içerisinde çok da karşılık bulmayan bir görüş oldu bu. Hem vakıflar bu konuda istekli değiller, hem de toplum kesiminde de okulların her birinin farklı misyonları olduğu, özellikle farklı demografik konumları itibarıyla farklı çevrelere hitap ettiği öngörüsüyle buna karşı gelindi. En son Samatya'daki Sevgi Sofrası'nın kapanış konuşmasında Patrik Maşalyan da bu yılda hiçbir okulumuzun eksilmeyeceğine inanarak sözlerimi noktalıyorum mealinde bir açıklamada bulundu. Nasıl değerlendiriyorsun bu iki olgunun, yani okulların birleştirilmesinin veya depreme karşı güçlendirilmesinin birbirinin bahanesi haline getirilme meselesini?
3: Evet, soru gayet net ve açık ve biraz da tabii karmaşık. Toplum hayatı içinde bu karmaşıklıkları gidermek de aslında toplumun görevi ve toplumun bir şekilde vakıfların başına getirdiği, seçerek getirdiği yönetim kurullarının asli görevidir diyeceğim. Şimdi bu konu tabii deprem kuşağında olan ve deprem bekleyen bir şehir olarak, ülke olarak her geçen gün tabii bunlara şahit oluyoruz ve yıkıcı depremler söz konusu. Ve bununla birlikte gerçekten güçlendirilmesi gereken birçok yapı stoğumuzun olduğunu da bilmekteyiz. Bu gerçekleri mutlaka bilerek yöneticilerin, sorumluluk makamındaki insanların hazırlanması gerekiyor. Biz bu anlamda Haycar Sivil Toplum Kuruluşu olarak 2020 yılında toplumumuzla bu raporları, gözleme dayalı raporları paylaştık ve durumun ciddiyetini ortaya koyduk. Ve bu konuda
2: izninle Haycar'ı bir açılamlamak istiyorum. Haycar Türkiye'li Ermeni mimar ve mühendislerin kurduğu bir meslek birliği, meslek derneği konum itibarıyla. O parantezi kapatıp hemen senin devam etmeni rica ediyorum.
3: Doğru. Haycar o 16 yıldır kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu olarak toplumun her kademesinde hizmet veren, hizmet vermeye gayret eden mimar ve mühendislerden oluşan bir dernektir. Ve bu sorumluluğu biz kendimizde hissederek bu projeyi geliştirdik. 16 okulumuzun olduğu 28 toplam binada inceleme yaptık. Gözleme dayalı, raporlara dayalı inceleme ve bu gözleme dayalı rapor o tarihte de eleştirildi. Yani gözlemle bu raporlar

0: kadar sağlıklı diye, ama aradan 6 yıl geçip okullarımızın, bu arada söyleyeyim, hepsi raporlarını tedarik etmiştir. Yani burada bir eksiğimiz yok. Ama bizim o tarihte yapmış olduğumuz çalışmanın doğruluğunu ispat eden şeyler oldu bunlar, raporlamalar oldu. Ve biz isterdik ki bu geçen 6 yıl zarfında yönetim kurulları bunu birinci öncelikli sorun olarak önlerine alıp bu konuda çalışmalarını ilerletmeleriydi. Ama maalesef burada çok başarılı olduğumuzu söyleyemeyeceğim ben. Bu 6 yıllık süre zarfında 3 tane okulumuz buna yansıma verdi ve problemli olan binalarını da güçlendirmeye gittiler. Şimdi 16 okul içinde bu 3 okulun güçlendirme yapmış olması sayının azlığını ifade eder. Şimdi bunun içine ekonomik zorlukları koyabiliriz, yönetimsel zorlukları koyabiliriz, isteği ortaya koyabiliriz, ama dediğim gibi burada biraz karnemiz zayıf bizim. Bu arada güçlendirilmesi gereken 7 tane daha şeyimiz var, okul binamız var. Bunların çoğu da eski eser binalar. Eski eser ayrı bir zorluk yaratıyor. Hem maliyet, yapım maliyeti konusunda, hem de bu izinlerin alınması konusunda bir takım handikaplar ve problemler içeriyor. Toplantıda da Sayın Valimiz şöyle bir açılım yaptı. Dedi ki, bakın, bu güçlendirilmesi gereken okullar içinde devletin de yapmış olduğu ve örneklerin de sundukları tarihi binalar var. Biz valilik olarak bizimle birlikte hareket ederseniz hem bu hazırladığınız projelerin yapımına %50 destek sunarız. Yani proje kısmına %50 mali destek sunarız. Aynı zamanda kurumsal konuların aşılmasında da, zaman sıkıntısı konusunda da valilik makamından gidecek projeler olduğu için kolaylaştırıcı yanı olur. Ve bu anlamda da işbirliğine açık olduğunu ifade etti. Bu çok değerli bir şey aslında. Gelelim diğer konuya. Güçlendirme ile birleştirme yan yana nasıl gelecek? Şimdi aslında birleştirmenin mantığı tek başına birleştirme olmamalı. Bana göre de olmamalı. Siz eğer ki elinizde teknik olarak güçlendirilmesi gereken, depreme dayanıklı hale getirilmesi gereken bir yapınız varsa, bu yeni bina da olabilir, eski tarihi eser bina da olabilir. Asıl olan bunu yapmanızdır, güçlendirmenizdir. Siz bu süre zarfında öğrencilerinizi en yakındaki bir okula veya okullara transfer edersiniz. Güçlendirmenizi yaparsınız. Bu bir yıl mı sürer, 1,5 yıl mı, bir eğitim dönemi mi, 2 eğitim dönemi mi? Bunu planlayacaksınız yönetimler olarak, eğitimciler olarak. Ve bunu siz tekrar geri güçlendirdiğiniz okula geri tabii ki çekebilirsiniz. Bunda hiçbir beis yok. Ama dersiniz ki bu 1,5 yıl içinde biz okullarımızı geçici olarak taşıdık. Baktınız ki eğer burada düzgün bir sistem yürüyor, ekonomik açıdan, eğitim açıdan, akademik açıdan, evet, bu çözüm de olabilir diyebilirsiniz. Bakın, burada netlik ve kesinlik yoktur. Yani bunu keskin bir kılıç gibi birleştirildi gibi bence yorumlamak da çok doğru değil. Asıl olan burada hayati bir konudur. Güçlendirilmesi gereken okul binalarımızın var olduğunu bilmemizdir ve bunları yapma zorunluluğumuzdur. Evet.
1: Evet, bu konuda zaten hiç tartışmaya da mahal yok. Esas kaygı verici olan ekonomik sebeplerle kimi okulların gözden çıkarılması ihtimalidir. Tartışmanın ekseninde olan mevzu da zaten sanırım işin bu tarafı. Yani yıllık her okul neredeyse ciddi bütçe açıkları veriyor. Bu açıklar bağışlarla dengelenemiyor, kapanamıyor. Geçtiğimiz yıllarda biraz daha kolay kapanabiliyordu ya da yaklaşılıyordu o açıkların kapatılma oranlarına. Ama şimdilerde artık bu mevcut ekonomik veriler ışığında daha da zor bir hale geldi. Meselenin can alıcı noktası tam da buna bir çözüm olarak okulların birleştirilmesi formülünün gündeme getirilmesiydi. Bundan duyulan rahatsızlıktı. Bunu da işte siz şimdi çok doğru bir şekilde toparlamış oldunuz, yapılması gerekenler anlamında. Geçici olarak tabii ki okullar bir onarım süresi zarfında birleşebilirler. Akabinde bu pratiğin getirdiği faydalar da gözlemlenebilir. Buna göre yeni stratejiler de geliştirilebilir. Ama bildiğimiz bir şey var ki kapanan bir okulu bir daha açmamız o kadar da kolay değil. Kapatmak belki daha zahmetsiz, daha kolay, daha basit bir dilekçe alışverişiyle mümkünken yeniden açılması, yeni bir okul açılması hiç de o kadar kolay bir şey değil. Çünkü Türkiye'de bu artık bir sır değil. Devletin genel tutumu bu okulların zaman için bunun üzerine işliyor. Yani bu haklar gönüllü verilmiş haklar değil. Lozan'ın imzalanabilmesi için bunlara evet denmek zorundaydı. Evet dendi ama ertesi günü de biz acaba bunu neresinden iyi diş ederiz, neresinden işlemez hale getirebilirizin kaygıları güdüldü. Bu çoğu zamanda alenen ve açık açık yapıldı. Açık açık Ermeni okullarının Türk müdür muavini diye tanımlanan görevlileri toplantıya çağrılıp dendi ki siz orada bizim gözümüz kulağımızsınız. Orada her ne olursa biz sizi dinleriz, sizin lafınıza göre hareket ederiz, bize rapor vereceksiniz. Ve bu bugüne kadar da sürüyor. En son örneği 14 yıl önce bu okullara tanınan misafir öğrenci statüsüyle öğrenci kaydetme hakkının bugün ciddi hiçbir yasal resmi işlevi olmadan engellenmeye çalışılması. Nitekim son valiyle buluşmada bu konunun da gündeme geleceği beklentisi vardı ama getirilmedi bu konu gündeme. Geçiştirilen bir konu oldu. Şifahen bize talimatlar veriliyor. Biz o talimatlar devletin resmi görevlileri ağzından geldiği için biraz fazla ciddiye alıyoruz. O kadar ciddiye almayabiliriz de diyebiliriz ki kardeşim karşıma yasayla gel. Ama ne yazık ki biz bu hafta Hovhannes Kılıçdağ'ın da yazısında belirttiği gibi bütün bunlara karşı oldukça direnç kaybetmiş bir konumda olan azınlığız, bastırılmış bir azınlığız. Dolayısıyla hiçbir Ermeni okulu yöneticisi, hiçbir müfettişe bu şekilde cevap verme gücünü kendinde ne yazık ki göremiyor. Hal böyle olunca da keyfi uygulamalarla, şifahi talimatlarla daha önce verilmiş olan haklar kolayca geri alınmaya çalışılabiliyor. Bu da ayrı bir sıkıntımız, çok ciddi bir sıkıntımız. Ama kadıyı kime şikayet edeceğiz? Yani usulsüz milletvekili Sevan Sıvacıoğlu doktor bu konuyu Milli Eğitim Bakanı ile konuştuğunu, onun da böyle bir karar yok, siz nasıl uygulanıyorsa geçen yıllarda aynı şekilde devam edebilirsiniz dediğini anlı şanlı anlattı. Kendisi adına bir başarıydı tabii bu. Ben müdahale ettim duruma ve bu cevabı aldım diyerek topluma bunu anlattı. Ama akabinde gördük ki o müdahaleye rağmen durumda değişiklik yok. Aynı şekilde bu engelleme var gücüyle devam ediyor. Sizler de Yeşilköy'de aynı zamanda bir okul yöneticisi olarak bu konu için de bir şeyler muhtemelen söylemek isteyeceksiniz diye düşünüyorum.
0: Şimdi konumuz tabii deprem olduğu için konsantrasyonum bu yönde. Aynı zamanda tabii
1: Evet.
0: vakıf yönetim kurulu üyesiyim. Fakat tabii okuldan sorumlu olmadığım için belki orada bir yanlış telaffuz olabilir ama şu gerçek de var. Yani misafir öğrenci tabii ki bu bir izin verilen bir dönemde. Fakat bu misafir öğrenci kavramının biraz ötesine geçtiği için bu uyarıları aldığımızı da biliyorum. Bu konu tabii
1: Biraz açar mısınız bunu?
0: eğitim açısından teknik bir konu. Ama bizim de şöyle söyleyeyim, genel konularda vakıf yöneticileri olarak gerçekten ciddi eksiklerimiz var. Bakın bunlardan bir tanesi de bu son toplantıda gündeme gelen işte vakıf malları üzerindeki kira değerlerinin ve güncel emlak değerlerinin ciddi olarak eksik olduğu ve bunların güncel rayiç değerlere göre mutlaka vakıflar müdürlüğüne iletilmesi gerektiği konusunda da ayrı bir gündem maddesi açıldı vakıflar müdürleri tarafından. Mesela bizim burada ciddi bir öz eleştiri yapmamız da gerekir vakıf yöneticileri olarak. Daha yoğun çalışmamız lazım. Vakıf yönetim kurulu masalarında daha yoğun çalışma yapmamız lazım. Bu şunu gerektiriyor. Gerçek anlamda elimizdeki gayrimenkuller nelerdir? Bunların güncel rayiç değerleri nelerdir? Ve bu rayiç değerlere göre tespit edilen aldığımız kiralar gerçekten rayiç değerlere uygun mudur? Biz bu vakıfları bu gayrimenkullerle ihya edebiliyoruz, yönetebiliyoruz. Yani biz burada daha az çalışıp daha fazla şey bekleyen bir anlayışla yoğrulmaya başladık. Bunu oturup ciddi olarak bizim vakıf yöneticileri olarak öz eleştiri olarak yapmamız gerekiyor. Yani edilgen bir vakıf yönetimi etkin hale nasıl gelir? Bunun üzerinde çalışma yapmamız lazım. Sizin söylediklerinizde tabii ki doğruluk payı var. Ama biz Ermeni toplum olarak ve vakıfları yöneten insanlar olarak, seçilmiş insanlar olarak daha fazla sorumluluk üstlenmemiz gerektiğine inanıyorum bir taraftan.
1: Bu konuda çok haklısınız. Çünkü gerçekten de vakıf gayrimenkullerinin değerlendirilme konuları bir hayli kaygı verici. Şöyle düşünüyorum, o vakıf yönetim kurulu üyelerinin kendi malları olsaydı bu şekilde mi davranırlardı? Kendi emlakları olsaydı bu
0: Mümkün
1: şekilde
0: değil,
1: mi?
0: mümkün değil. Bakın tam bunun tersi yönde hareket ederlerdi. Yani vakıf masalarında biz bu konuları önümüze alıp çalışmayı zor alanlar olduğu için çok tercih etmiyoruz. Güçlendirme de bu şekilde. Yani bunlar zor konular. Bu zor konuların üstesinden gelecek vakıf yöneticilerine ihtiyaç var. Yani devlet bize bunu böyle yap diyor. Devlet tabii ki doğru söylüyor. Neden doğru söylüyor? Bugün siz yeni bir vakıf kursanız hangi zorluklarla o vakfı kuracağınızı lütfen bir düşünün. Bugün bu masalarda oturan vakıf yöneticilerine söylüyorum, ifade ediyorum. Bundan 200 yıl, 250 yıl, 280 yıl önce bu vakıfları kuran atalarımıza saygı duyuyoruz diye ifade etmeyi sadece sözel olarak ifade etmememiz gerekiyor. Bunu içselleştirmemiz gerekiyor. O gün kurulan, o zor şartlarda kurulan vakıflar bugün ne kadar gelmişse bunu sözde değil özde hissetmek gerekiyor ya. Bu kadar net söylüyorum. Ya oturup siz bu 5 yıllık seçilmişlikten sonraki dönemde bunları eğer içselleştirip çalıştırmıyorsanız kimse kusura bakmasın. Bu sandalyeleri işgal etmemek gerekiyor. Yani bunu hakikaten biz kendi toplumumuz olarak oturup önümüze koyup sorgulamamız gerekiyor. Devlet tabii ki bunu isteyecek. Niye? Çünkü vakıf kadar kutsal ve değerli bir şeyin sürdürülebilir olduğunu bizim öncelikle hissetmemiz gerekiyor. Evet.
1: Doğrusunuz. Bir yandan da biz şu anda faal olan vakıf yöneticilerini uzun bir seçimsiz dönemin ardından büyük bir coşkuyla seçtik. Çoğu da büyük bir hevesle bu görevlere talip oldular. Daha önce ben hatırlarım, genellikle vakıf yöneticileri sanki bir angaryayı karşılıyorlarmış tavrında olurlardı. Ne yapalım evladım, biz bir defa seçildik, artık kimse de bu işlere heves etmiyor, başımıza kaldı, yıllardır içinden çıkamıyoruz diyorlardı. Oysa son seçimler uzun bir seçimsiz dönemin ardından gerçekleştiği için birçok yerde listeler yarıştı, rekabetler oldu. İnsanlar mücadele ederek bu görevleri üstlendiler. Ama şimdi sizin söylediklerinizle burada bir kez daha bir yetersizlikle karşı karşıya kalıyoruz. Hevessizlikle, dirayetsizlikle, mücadele azminin eksikliğiyle karşı karşıya kalıyoruz gibi bir görüntü var. Bu bir
0: Evet,
1: eleştiri. Bugün seçilen
0: bu bir
1: bir
0: eleştiridir,
1: herhangi
0: doğru.
1: birini ayırmadan bir genelleme yaparak söylüyoruz bunu.
0: Doğru.
1: Muhakkak ki farklı olan yapılar vardır, şudur, budur. Kimsenin hakkını yemek istemiyoruz. Ama genel tablo sizin de tespitinize göre bunu düşündürüyor.
0: Pakrat Bey, şöyle, içinde bulunduğumuz koşulları siz birkaç cümle önce ifade ettiniz. Mali yetersizlikler, yönetimsel yetersizlikler ve bu eleştiriyi yapmak bizim hakkımız. Bakın, ben bir vakıf yöneticisi olarak eleştiriyorum bunları. Demek ki ortada bir problem alanı var. Yani daha gayretle çalışılması gereken alanlar olduğunu ifade ediyorum. Ve bu işle ilgili insanların mutlaka bu masalarda yer alması gerekir. Ben kimseyi şu ya da bu şekilde görevini eksik yapıyor diye bakın söylemiyorum. Yetersizlik var diyorum. Daha doğru, daha nitelikli insan kaynaklarımızın bu alanlara nüfuz etmesi gerekiyor. Bunu ifade ediyorum. Daha profesyonel anlayışlarla bu vakıfları idare etmemiz gerektiğini ifade ediyorum. Çünkü problem alanları her geçen gün artıyor. Yani 50 yıl önceki, 60 yıl önceki problem alanlarından, konulardan bugün daha farklı alanlarımız var. Daha zorlaşıyor, daha girift hale geliyor ilişkiler. Ve devlet de doğal olarak vakıflar müdürlüğü ya da resmi makamlar tarafından bu uyarıları bize yapmakla yükümlüler. Bakın, Vali Bey en son konuşmasında şunu ifade etti. Allah korusun, bir depremde, bir afette, bir selde, bir yangında bu okullarla ilgili herhangi bir şey olduğunuz zaman vakıf kasasındaki paralarınız siz yöneticileri kurtarmayacaktır. Maddi, manevi ve hukuki olarak, bakın, bunlar çok önemli vurgulardır.
1: Kesinlikle.
0: Yani
1: Kesinlikle.
0: biz romantik yöneticiler değiliz. Olmamalıyız. Romantizmi tabii ki koruyacağız. Ama vakıf yönetimleri, bu sorumluluklar daha dirayetli ve daha bilimsel, daha gerçekçi yaklaşımlarla çözmek zorundayız biz bu konularımızı. Evet.
1: Kesinlikle haklısınız. Kesinlikle katılıyorum size. Evet, ve biraz da bu profesyonellik meselesi, biz sadece bir yaklaşım tarzı olarak bunu dillendiriyoruz. Ama gerçek anlamda profesyonellikten de bahsetmemiz gereken bir zamana sanki geldik. Sanki geldik. Yani insanların sırf özveriyle, sırf kendinden vererek bir şey kotarmaları yerine hesap verebilir konumda, hesap sorulabilir konumda çalışmalarının gerekli olacağı bir döneme sanki gitgide daha çok yaklaşıyoruz gibi geliyor.
0: Çok doğru, çünkü bu konuda her geçen gün yönetmelikler, konular derinleşiyor ve bunları hem hukuk ayağında, hem finans ayağında, hem devletle olan resmi kurum ilişkilerinde bu karmaşık problemlerin içinden artık bizim eski anlayışlarla çok yönetilecek halimiz kalmadı. Bunu ifade etmeye çalışıyorum. Ümit ediyorum ki yaklaşık bir yıl kaldı 5 yılın dolmasına. Seçimler zamanında yapılır. Sizin bahsettiğiniz gibi uzun, böyle 9-10 yıllık seçimsiz geçirilen dönemlerin ardından işte Patrik seçimiyle birlikte neredeyse eş zamanlı vakıf yönetim kurulları seçimleri yapıldı. Seçimler gerçekten toplumun dinamizmini yansıtıyor. Çok da coşkulu şeyler yaptık, seçimler yaptık, rekabetli seçimler yaptık. Ben bunu çok faydalı görüyorum. Yani rekabetin olması o toplumun bana göre dinamizmini ve canlılığını da gösteriyor, heveslerini gösteriyor. Ben bunların bu öz eleştiri kültürünün geliştikçe daha doğru işler yapacağımıza inancım tamdır. Yeter ki dediğim gibi vakıfların gerçek kuruluş amacını içselleştirerek bu alana yaklaşmamız. Ben bunu temenni ediyorum sadece.
1: Çok yerinde bir temenni bu, çok doğru bir temenni, doğru bir teşhis, doğru bir işaret etme. İnşallah düşündüğümüz gibi de olacaktır diyelim. İnşallahı daima demek zorunda kalıyoruz.
0: Doğru,
1: Çünkü
0: doğru.
1: bir sürü şey bizim irademizi aşıyor. Aştığı anda da o inşallah'a sığınıyoruz.
0: Doğru.
1: Hiçbir sakınca da yok, sığınalım.
0: Ben yine
1: Atalarımızın.
0: evet, Pakrat Bey, ben yine de bir tekrarlamak istiyorum. Son Erbap toplantısında şöyle bir söz aldım. Ya dedim, her şey bizde olumsuz tablolarla ortaya koyuluyor. Bu olumsuzluğun içinden güzel, olumlu yanlar da var. Bakın dedim, burada bu salonda dedim, 3 tane okulumuzu güçlendiren vakıf var, vakıf başkanları var. Lütfen dedim, bu vakıf başkanlarını bir alkışlayalım, cesaretlendirelim diğer vakıfları da. Bence bu olumsuzlukların içinde olumlu olan şeyleri mutlaka bizim görüp heyecanlanmamız lazım. Ve eleştiri olduğu gibi başarıyı alkışlamak gibi bir şeyimizin de olması lazım. Yanımızın da olması lazım. Bu moralleri de yükseltiyor ve diğerlerini de ümit ederim ki teşvik eden şey olur, yan olur. Bu kapsamda ben 3 okulumuzu güçlendiren, bunu kendine dert edinen, görev edinen Vakıf Yönetim Kurulu başkanlarını ve üyelerini tebrik etmek istiyorum bu yayında. Bu arada güçlendirilmesi gereken 7 okulumuzu da göreve davet ediyorum. Yani
1: Bu arada
0: şahsen davet
1: bir şey daha
0: ediyorum.
1: söyleyeyim. Bunların isimlerini anmakta da hiçbir sakınca yok. Madem
0: Yani
1: böyle bir
0: tabii, yani ben burada
1: vurgu
0: mali
1: yapıyorsunuz,
0: güçlükler,
1: isimlerini de anabiliriz. Hiçbir sakınca yok.
0: bakın ifade edeyim, mali güçlükler içinde olan Topkapı Levon Vartuhyan okulumuz, ki demografik yapısı gerçekten en şey böyle kanaatkar olan vakıflarımızdan birisidir. Topkapı okulumuzu ben buradan kutlamak istiyorum, Levon Vartuhyan yönetimine. Bu arada Esenyan okulumuz, Beyoğlu Çoran Vakfı'na bağlı Esenyan okulumuz, lise binası oldukça iyiydi. Anaokul binası sıkıntılıydı raporlarda olduğu gibi. O binayı da güçlendirdiler ve eksiksiz devam edebilecekler eğitimlerine. Keza nüfusumuzun en kalabalık olduğu Feriköy Meram Etçiyan okulumuzun yönetim kurulu ve üyelerini kutluyorum. Her iki ayrı binasını da birer dönem arayla yaz dönemine denk gelmek üzere tarihi binasını ve onun yanındaki ek binasını, betonarme binasını güçlendirmişlerdir. Ben bunları tebrik ediyorum. Yani bu yönetim kurulları da benzer durumdaydı. Okullar sıkıntılı durumdaydı ve bunları güçlendirdiler. Bunları da kutluyorum. Darısı öbür 7 okulumuzun şeydir, yönetim kurullarına diyeceğim. Ve bunları mutlaka kendilerine birinci öncelikle görev edinmeleri gerekiyor. Bu arada performansını sağlayan 5 tane de okulumuz var. Onu da ifade edeyim. 5 okulumuz bugün bir deprem olduğunda çok küçük hasarlar alacaktır. Bu deprem yönetmeliği şartlarını yerine getirdiğini ifade eder. Bu da önemsenecek bir durumdur. Ama dediğim gibi mükemmele yaklaşmak bizim elimizde. Bu da yönetim kurullarının çabasıyla olacaktır ve toplumun desteğiyle olacaktır. Bunu da ifade etmeden geçemeyeceğim. Toplumun da bu konuyu mutlaka gündeminde tutması gerekir diye düşünüyorum. Sadece yönetim kurulları değil, toplumun da mutlak sorgulayıcı ve bir yerde çözüme destek olması gerektiğini de burada ifade etmek gerekiyor.
1: Pekala, çok teşekkür ediyoruz Kevork Özkaragöz programımıza katıldığınız için, verdiğiniz bu değerli bilgiler için size çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum size.
1: Sağ olun. Görüşmek üzere inşallah. Evet, programımızın bu bölümünde yine bir reklam aramız var. Arkasından bir müzik parçası ve Narida Duyan'la programımıza devam edeceğiz.
2: Radyo Agos.
3: Apaçık Radyo.

0: Farsi Dünyanın Müziği. Hazırlayan ve sunan Milat Bülent Kılıç. Cumartesi günleri 14'te Apaçık Radyo'da.
1: Şimdi ve burada.
2: Radyo Agos.

0: Aldım.
1: Evet, programın bu bölümünde arkadaşımız Noray Daduryan bizlerle birlikte. Geçtiğimiz hafta çok önemli bir ozana giriş yapmıştık. Aşık Civani. Nabet Kuşak'tan el alıp, Nabet Kuşak'tan Sayat Nova'ya, Sayat Nova'dan da Civani'ye geçen bir geleneğin önemli temsilcisi, çok güçlü bir temsilcisi, çok üretken. Noray o konuda geçen hafta bahsetmişti. Şimdi gene girişte kısaca bir anımsatacak onları. Sonrasında da zaten Havasi, Şeram, Şahen, daha sonra Gusan Aşot'la o geleneğin günümüze kadar gelen yansımasına değinebiliriz herhalde. Ama şimdi geçen haftadan devamla sözü Noray Daduryan'a bırakalım. Merhaba Noray, hoş geldin programa.
0: Günaydın İstanbul.
1: Günaydın sana, iyi geceler ve söz sende.
0: Evet, bu Aşur Civan hakkında konuşmak istedik çünkü diğer Aşurların babası diyebiliriz. Onlarca Aşur yetiştirmiş ve bugün biliyorsun Gümrü'de Aşur Civani okulu var. Yani Aşur yetiştiren halk ozanları ya da müzisyenleri yetiştiren okul var ve okul Aşur Civani adına. Niye çok çok önemli? Çünkü 1200 şarkısı var. Yani bazı ozanlar var. 5 tane 10 tane şarkısı var ya da günümüze yetişmiş şarkısı var. Aşur Civani çok yüksek tahsili olan biri. Çok çok inanılmaz detaylı bir günlüğü var ve bugünlük elimizde. Herkes okuyor. Torunları, torunların çocukları, çocukların çocukları. Bugün bu aile yaşıyor zaten. Çok büyük bir aile. 6.000 tane de daha bestelemediği aşo şiiri var. Yani şarkı sözü olmak üzere yazılmış 6.000 tane şiiri var. Aşo Civan aynı zamanda yaşadığı yıllardan itibaren yani 1870'lerde, 80'lerde, 1890'larda zaten yayınlanan biri. Ve şarkıları Rusça'ya, Fransızca'ya, başka dillere çevrilmiş ve şarkı kitaplarında yayınlanmış bir şarkı ozan. Aşur aynı zamanda sadece kendi şarkılarından yapılmış derlemelerin daha 1900'lerin en başında Viyana'da, Paris'te yayınlandığı bir ozan. Böyle bir şahsiyet var karşımızda. Keman çalıyor, kemani. Fakat bu kemani dikey bir keman. Yani kemençeye benzeyen bir şey, enstrüman. Dediğin gibi bu bir gelenek. Sayat Nova'dan Nabet Kuşağı gidelim daha önce. Oradan Sayat Nova'ya, oradan Civani'ye gelen bir halka. Civani'ye bu ünvanı veren ve aşık olma yetkisini veren Siyahi. Siyahi isminde ozanın yanında, aşığın yanında 5 yıl öğretmenlik yapıyor. O zaman gelenek öyle zaten ya da kural öyle. 5 yıl çıraklık yapılması lazım. Çıraklıktan sonra ustanız size enstrümanı çalma ve bir isim alma hakkı veriyor ve o ismi de ustanız veriyor. Civani ismini Siyahi veriyor kendisine. Aslında bizim ozanın ismi biliyorsun Serov ve Levonyan. Gümrü'de Talayanların kahvesinde çalıyor. Tiflis'te Vanlı Garabedin kahvesinde çalıyor. Bu arada çaldığı bu Talayanların kahvesinde Hovannes Taloyan'ın kızıyla evleniyor Aşhen'le. Hatırlıyorsun 6 çocukları oluyor. Büyük bir aile bu. Sonra tekrar Tiflis'te Vanlı Bedros var. Meşhur Aslanyan. Bedros Aslanyan'ın kahvesi. Orada çalıyor. Bazı koleksiyonlar için bazı insanlar biliyorsun her şeyi toplamak ister. Bu dükkanların mesela tabelasını merak ediyorsun. Bildiğimiz bir şey var. Bu Tiflis'teki Vanlı Bedros Aslanyan'ın kahvesinin tabelasında o zaman ne yazarmış? Sırcaran Ur Yerke Aşuk Civanin. Çok merak ediyorum bu tabela nerede acaba? Keşke bir fotoğraf olsa, elimizde yok. Çok sahne alıyor. Çok uzak yerlere diyelim, turnelere gidiyor. Geçen hafta biz bu şehirleri okuduk fakat şaşırtıcı bir şey. Yani 1900'lerin başında bu kadar 3 kişilik orkestrası en fazla 4 kişi olmuş. 4 ya da 3 kişilik orkestrayla geziyorlar. Tiflis'ten Yerevan'a, oradan Şuşi'ye, Kanzak, Baku, Kars, Erzurum, Salmas, Derbent, Batum. Şimdi Karadeniz kıyılarındayız. Poti, Sokum, Novorossiysk, Teodosya. Şimdi geçtik Kırım'a. Kerç, Yalta, Kharkiv, Rostov, Armavir ve başka şehirlerde sahne almış bu kadar ünlü biri. Fakat hayatını biraz da maceralı yapan bir şey var. Sürekli polis gözetiminde bu. Çarlık istihbaratını da polisin gözetiminde. Çünkü tırnak içinde devrimci şarkıları var. Pakrat, aslında devrimci şarkıları ne biliyor musun? Çalışan işçilerin derdini anlatan ya da sosyal adaletsizliği anlatan şarkıları. Ayrıca bir iki şarkısında Ermenistan, vatanım, sevgili yurdum kelimeleri kullanmış. O yüzden konserleri yasaklanıyor. Kemanı ya da kemanisi ele alınıyor. Birkaç kere hapse atılıyor. Esnaf para topluyor, bir daha çıkarıyorlar. Bir daha tekrar konseri yasaklanıyor. Tekrar sahne almasına izin veriliyor. Böyle ilginç bir hayatı var. Ve bu geçen hafta bütün bunları anlattık. Hoşumuza da gitti. Umarım Civani'nin şarkılarını dinlemek için tekrar böyle bir heyecan olmuştur dinleyicilerimiz arasında Pakrat.
1: Demek ki imparatorların bu buluttan nem kapma huyu sadece Osmanlı ve Abdülhamit'le sınırlı değil, Rus çarı da kendi güvendiğini ozanları bile susturmakta aramış. Ne tuhaftır, günümüze kadar da süren bir gelenek bu. Şairleri hapse atmak, yazarları hapse atmak, şiir okuyanları, şarkı söyleyenleri yasaklamak, plaklarını toplatmak, 12 Eylül'ü hatırlayalım. Bir sürü sanatçının fotoğrafı yasaklandı, ses kayıtları yasak veya bizim Sultan Abdülhamit'e kadar onun jurnalciliği meşhurdu biliyorsun. Sürekli jurnal mektupları geliyordu ona. Onları inceleyen komisyonu vardı. Bilmem kaç kişiden oluşan ve buluttan nem kapıyorlardı.
0: Evet,
1: Şimdi
0: Pakrat.
1: de zaten günümüzde de zaten CİMER diye bir kurum var. Oraya
0: Ha.
1: ne yazarsan istediği kadar saçma olsun ciddiye alınıyor. Soruşturmalar yapılıyor. Üsküdar Belediyesi'nin iftar çadırında çay içtim. Çayımda çip varmış, beni CHP'li yaptılar diyor adam. Yani çorbada çip varmış diyor. Bu da ciddi
0: Pakrat.
1: olmuş, soruşturma açılıyor.
0: Değil mi? 1904 yılında Civani bir şarkı yazıyor. Bunun bir dörtlüğü çok hoşuma gitti. Yani üzülüyorsun tabii. Yani neden bir insanın 1900 neden konseri yasaklanır? Enstrümanı elinden alınır. Artar Bahanç diye bir dörtlüğü var. Yani adil talep. Pınav orişin vınaz çem gamenal, yesim iravun kız kuzen başpanel diyor. İmperanis hatsı voç voki çem dal, abrilus sınıntıs kuzen başpanel. Etrafta o kadar açlık var, o kadar işsizlik var Pakrat. Tercümesi aşağı yukarı hiç kimseye zarar vermeye niyetim yok. Hakkımı olanı korumaya çalışıyorum. Elimdeki ekmeği de kimseye bırakmam. Hayatımı sürdürme derdindeyim. Ya da abrilus sınıntıs kuzen başpanel. Yani
1: Evet.
0: Ekmeğimi korumaya çalışıyorum. Aslında işte konserinin yasaklanma sebeplerinden biri bu. Fakat 1896'da çok daha eski. Ne fark eder diye ilginç bir şarkısı var bunun. 1, 2, 3, 4, 4 kıtasını da aslında okumak istiyorum. Ya hakikaten şey, yani sanki bugün mü yazılmış ya da 1896'da mı yazılmış, insan şaşırıyor. Ve üzülüyoruz tabii. Niye bu kadar ozanlar çalmışlar, yazmışlar, bu kadar nasihatlerde bulunmuşlar ve acaba daha hiçbir şey öğrenmemişiz ve hala aynı şeyler tekrar mı ediyor? İnsanların diyor yaptıklarına tanık mı oldun? Şu alt üst düzene mi baktın? Alçaklıklar mı gördün? Eğer bilgeysen çabuk aşınırsın. Eğer deliysen ne fark eder? Dünya acımasız ve duygusuz mu? İnsanlar zalim ve vahşi mi? Zavallılara ayak altında mı eziliyor? Eğer duyarlıysan çabuk aşınırsın. Ama eğer bir taşsan ne fark eder? Bak şu azgın bir sel mi yükseldi? Çevresini harap mı etti? Milletin yuvası mı yıkıldı? Eğer bilgeysen çabuk aşınırsın. Eğer aptalsan ne fark eder? Ve gelenek üzere Pakrat tabii ki son kıtada kendi ismini imza bir ressamın tablonun sağ alt köşesini imzalaması gibi aşoklarda son kıtada biliyorsun kendi ismini veriyor. Bak şu kardeşlerine civani, avare avare dolaşan, aç, çıplak, zar zor hayatta kalan. Eğer uyanıksan kısa sürede tükenirsin. Eğer uykudaysan ne fark eder?
1: Çok güzelmiş gerçekten de. Gerçekten de çok güzel. Hem felsefi bir derinliği olan hem estetiği olan çok güzel bir şiir.
0: Bu arada bu Grimadov diye bir komiser var Gümrü şehrinde. Sürekli takip altında bu adam. Sen şiirlerinde Ermeni kelimesini kullanıyorsun ya da Ermenistan kelimesini kullanıyorsun diye vatanseverlikle, vatanperverlikle suçlanıp sürekli işte konserlerinin yasaklamasının sebeplerinden biri bu. O şarkıları da buldum ben aslında. Odar neru lav panere sovoreng, voçte vat korterun hedeveng. Hayır. Aslında dediği bu. Dinleyicilerimiz tercümesini bir duysun mu? Gülünç geliyor tabii. Yani bu hangi sebeplerden dolayı niye bu kadar eziyetler edilmiş bu adama? Yabancıların diyor, yabancılardan iyi şeyler öğrenelim ey Ermeniler. Kötü huylarına kapılmayalım ey Ermeniler. Eğer doğru yoldan saparsak bize yazıklar olsun ey Ermeniler. Çünkü o zaman biliyorsun batıdan gelen tabii çok yenilikler var. Alıyoruz alıyoruz fakat bizim adetlerimize uymayan bir takım huylar var. Onlara da çok çabuk adapte oluyoruz. Bu da tabii rahatsızlık yaratıyor civanide. Çünkü bir dejenerasyon yaratıyor. Ve eğer dışarıdan bir şey alacaksak kuzeyden ya da batıdan ya da başka yerden doğrusunu, güzelini ve temizini almamız lazım. Böyle bir öğütte bulunmuş. Bunu da 1904 yılında yazmış.
1: Başka bir de işte zamanının ötesine geçmiş.
0: Bugünü
1: Zamanını
0: görür
1: aşmış.
0: gibi.
1: Evet, zamanını aşmış.
0: Pakrat hatırlıyor musun? Bu Doğu Ermeni edebiyatının tabii en büyük iki ismini hatırlayalım. Hovhannes Tumanyan, Amenayen Hayot diğeri de Avedik İsahakyan. Biri usta, biri baba, biri şey. Doğu Ermeni edebiyatının şey iki tane sütunu, en büyükleri. Hovhannes Tumanyan, Avedik İsahakyan. Vefat ettiği yılda, Aşur Civan'ın öldüğü yılda, bu da dur bakayım nerede? 1909 Şubat. Bu ikisi hapiste. Aşırı milliyetçilikten. Ve Tiflis'te hapisteler. Orada da bu Tiflis'te çok meşhur bir manastır var. Metehi. Metehi manastırı o zaman hapishaneye çevrilmiş. Hovhannes Tumanyan'la Avedik İsahakyan sonra çıkıyorlar bunlar. Çıkacaklar tabii temizlenecekler fakat bunlar hapisteyken Civani 24 Şubat'ta vefat ediyor. Tiflis'in hemen Ermeni şeyi olan mahallesi olan diyelim bölgede Hocivank'ımız var. Oradaki mezarlığa toprağa verilecek. Çok çeşitli milletlerden çok büyük bir cenaze alayı var. Bu cenaze alayı yolu o manastırın hapishaneye çevrilmiş. İçinde Hovhannes Tumanyan'ın ve Avedik İsahakyan'ın hücrede bulunduğu manastırın hapishanenin önden geçerken bütün o cenaze alayı bir duruyor orada. Bu iki şair pencereden beyaz bir mendil sallıyorlar. Aşuhu selamlıyorlar. Son görevlerini yapıyorlar. Ondan sonra cenaze alayı ağır ağır mezarlığa doğru gidiyor. Ne kadar büyük bir şey bu biliyor musun? O iki şairin hapisten Aşur Civani'ye böyle mendil sallaması ve
1: Evet.
0: selam durması.
1: Gözümün önünde canlandırmaya çalışıyorum da herhalde muhteşem bir manzara oluşmuştur o anda orada.
0: Ve o cenaze alayındaki herkes ve herkes Hovhannes Tumanyan'ı tanıyor zaten. Herkes ve herkes Avedik İsahakyan'ı okuyor zaten. Bunlar bütün milletin bildiği, saygı duyduğu öğretmenleri, edebiyat öğretmenleri, ahlak öğretmenleri, değil mi? Fakat tabii ki nihayetinde bunlar haklı bir şekilde hapisten çıktılar ve hayatlarına devam ettiler. Yıl 1909. Bu arada ne oldu tabii? 1937-38 o Hocivank mezarlığı baştan aşağı yıkıldı. Bütün taşlar yıkıldı. Bütün mezarlık alt üst edildi. Üstüne inşaatlar yapıldı. Orada Sayatnova vardı biliyorsun. Rafi orada gömülüydü. Romancı Rafi. Aşur Civani orada gömülüydü. Hanımının mezarlığı da oradaydı. Bunların hepsi bugün harap vaziyette. O mezarlığın yerine çok büyük bir şey yaptılar Gürcüler. Devasa bir kilise inşa ettiler biliyorsun. Orada birkaç taş galiba korunabilmiş. 7-8 tane taş var. Civani içinde bir tane şey yapmışlar. Bir taş, yani mezarı yok fakat bir hatıra, bir anı taşı koymuşlar. Fakat Civani'nin adı bugün tabii yaşıyor. Öncelikle dediğimiz gibi Aşık Okulu var. Az önce ben Gümrü dedim fakat Yerevan'da. Hem halk enstrümanları öğreniyor gençler, hem de ozanlık sanatını, aşık sanatını öğreniyorlar. Yerevan'da ve Gümrü'de sokak isimleri var. Böyle anılan biri. Bir de kendi adına basılmış bir pul var. Posta pulu var. Aşık Civan'ın meşhur bir posta pulu var. Koleksiyoncular için ilginç olabilir. Ve gelelim
1: Bu
0: bunun...
1: arada sen demin Avedi Gisargyan'dan bahsettiğin için hemen anımsadım ve o parantezi açmak istedim. Biz biraz önce Civani'nin Kankarabor Inger adlı parçasını
0: Ay ay ay
1: seslendirdik
0: ay ay
1: ve
0: ay
1: o parça sitemdi. Çünkü kulağına geliyor ki
0: ay.
1: Avedi Gisargyan kendisini küçümseyen bir laflar etmiş.
0: Tabii tabii
1: Onun
0: tabii.
1: üzerine bir sitem olarak kaleme alınmış bir şiirdi o. Beni kıskanma ey kıvırcık saçlı dostum diyen.
0: Dostum,
1: Bu çok
0: çok üzücü.
1: çarpıcıydı. Çok
0: Fakat
1: üzücü, evet.
0: üzücü tabii.
1: Ondan bahsedersin diye umut ettim bir an.
0: Bahsetmedim. Üzücü bir şey olduğu için bahsetmedim. Şöyle, Tiflis'te biliyorsun, Govgas Hay mı Davoraganleru Miyutyun ya da Kafkas Ermeni entelektüelleri ya da yazarları, şairleri birliği var. Hovhannes Tumanyan ve Avedi Gisakyan bunların başı, kurucuları hatta. Ve böyle bir toplantı sırasında Aşur Civani de orada bulunuyor bir gün. Toplantılardan birinde. Her hafta yapılan bir toplantı galiba salı günleri. Onlarca şair, yazar, edebiyatçı orada toplanmış. Avedi Gisakyan kalabalığın içinde Aşur Civani'yi görünce herkesin duyabileceği bir sesle "Bu cahilin burada ne işi var?" diyor. Ve orada çok çok üzülüyor Civani. Ve çekilip köşesine, dediğin gibi, o şarkıyı yazıyor. Kankarabor Önger, haklısın. "Bu cahilin burada ne işi var?"
1: Evet,
0: İşte bu.
1: hemen hemen programın sonlarına yaklaşıyoruz. Son dakikalar içindeyiz. Son olarak ne ekleyeceksin?
0: Umut.
1: Umut,
0: Sahort
1: pekala.
0: Orere Gukan U Gertan diye bir şiiri var. Eğer bir
1: Çok güzel.
0: dakikamız varsa, bir kıtası en meşhur şarkılarından biridir.
1: Evet.
0: Sahort Orere Tımran Naman Gukan U Gertan Vahadeluçe Verç Gunenan Gukan U Gertan Tarın Tsavere Martu Vera Çen Mana Yergar Vorbes Hacahort Şarveşaran Gukan U Gertan. Zor günler kış misali gelir geçer. Umutsuzluğa kapılma, onlar da biter, gelir geçer. Acı kederler bir insanda uzun süre kalmaz. Bir ziyaretçi gibidir onlar, gelir geçer.
1: Çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz Narayel. Bu hafta da
0: Ben teşekkür
1: keyifli
0: ediyorum.
1: bir sohbet yaşadık sayende. Çok sağ olasın. Önümüzdeki hafta
0: Haftaya
1: ne konuşacağız?
0: sürpriz olsun. Şöyle Civani'nin devamı olan zincirden bir ozan sonra bir ozan, böyle bir ozanlar zinciri yapalım. Biz hep Orta Çağ diye çıktık yola fakat bu 1800'ler 1900'ler çok tatlı, çok buruk, ayrıca çok vatansever. O yüzden bir süre biz kalalım. Tiflis, Gümrü, eski adı Aleksandropol olsun, Yerevan, böyle bir gezi yapalım.
1: Pekala, çok güzel olur. Çok güzel olur. Görüşmek üzere o halde
0: Oh.
1: Nuray.
0: Hepinize
1: Tekrar
0: iyi
1: tekrar
0: çalışmalar, iyi hafta
1: teşekkür
0: sonları.
1: ederim. Sağ ol. Bu haftada bir programın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni bir programda bir kez daha buluşmak üzere. Her şey gönlünüzce olsun.

0: Radyo Agos.
1: Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Sinema tutkunları için Film Ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
4: Güneş, toprak, zeytin. Bazı şeylerin bir zamanı vardır. Oleya Silisya'da yeni hasat yaklaşıyor. Bahçeden sofraya. oleyasilisya.com.
2: Reklamlar bitti.
5: En ummadığın keşfeder esrarı derunun. Sen herkesi kör, alemi sersem mi sanırsın? Ziya Paşa, terkibi bend 8.
3: Apaçık Radyo. Kopuk Bağlar. Nesnelerin uzun tarihi. Hazırlayan ve sunanlar Fatma Genç ve Hasan Ateş.

Apaçık Radyo'dan merhabalar. Kopuk Bağlar programındasınız. Artık yeni günümüzde ve yeni saatimizde sizlerle birlikte olacağız. Tabii heyecanlıyım da. Bugün sevgili Hasan yok. Ben Fatma Genç bu arada. Çok güzel bir akış içerisinde de yeni yerimizdeyiz. Bizden sonra da çok güzel bir programı devredeceğiz mikrofonu. Sevgili Şenolay'la ve Tümçün Oral'ın Sana Tuzun İlham Sonsuz'a mikrofonları devredeceğiz. Ben de ilgiyle takip ediyorum o programı. Onu da söylemiş olayım. Şimdi bugün öncelikle teknik masada sevgili Dilla var. Ona da yardımlar için teşekkür ederiz. Bugün de yine ilginç bir nesneyi konuşacağız. Tam da İstanbul'un yağmurla, sık yağmurlu olduğu bir haftada bu hafta şemsiyeyi konuşmak istedik aslında. Öncesinde bir bilmeceyle başlamak istiyorum. Bacadan kapalıyken çıkar, açıkken inmez. Herkes aslında bu cevabını biliyordur, şemsiye. İngiliz yazar Marion Rankin'in şemsiyeye aldığı Şemsiyoloji adlı kitabı bu bilmeceyle başlıyor. Ve bir şeyin altını çiziyor. Şemsiyenin iki hali vardır diyor. Ve bu iki hali birbirinin dışları aslında. Kapalıyken bir baston, açıldığında küçük bir kubbe. Gündelik eşyalarımız aslında kullanıldığı anda bu kadar büyük biçim değiştiren başka bir şey var mı? Hep birlikte bunu da düşünerek başlayalım. Şimdi bir de eski bir İstanbul sözü var. Şemsiye iyi gün dostu gibidir ama ona muhtaç olduğunuz zaman yanımızda bulunmaz. Çin'de anlatılan bir efsane var. 3000 yıllık olduğu söyleniyor. Lu Pan adında usta bir marangoz var. Evler ve köşkler yapıyor. Bir gün karısı ona diyor ki sen evleri büyük bir ustalıkla yapıyorsun ama yerlerinden kıpırdamıyorlar. Benim kendim için yaptığım şey ise istediğim yere kadar taşınabiliyor ve elindeki güneşliği açıyor. Belki de şemsiyenin aslında en güzel tanımı bu. Taşınabilir bir çatı. Ya da bizim bölüme verdiğimiz adla aslında taşınabilir bir gölge. Kopuk Bağlar'ın bu bölümünde de aslında bu vefasız olsun peşine düşeceğiz. Kralların başının üstünden küçük sudaki kayıklara, vapur iskelelerinden köprü başındaki seyyar satıcılara uzanan bir yolculuğu konuşacağız. Yani şemsiyeye taşınabilir gölgeyi. Şimdi adına bakarsak aslında şemsiye Arapça'da güneş anlamına geliyor ve şems kelimesinden geliyor. Yani aslında kelimenin tam anlamıyla bir güneşlik. İlk kullanılış anlamı da aslında biraz bunu da ifade ediyor. Fransızlar da parasolü aynı şekilde ifade ediyorlar. Para kesen, solda güneş demek. Adı bile aslında şemsiyenin yağmur için değil, aslında güneş için doğduğunu hatırlatıyor. Osmanlıca metinlerde de aslında şemsiyeden önce bir söz karşımıza çıkıyor. Çetr. Çadırla akraba gibi bir kelime bu ve daha çok padişahların başının üstünde tutulan gölgelik için kullanılıyor. Ve Şemsettin Sami de Kamusi Türkiye'de şemsiyeyi çok güzel tarif ediyor. El çadırı diyor ona. Ahmet Vefik Paşa da ufak çadır sayeban diyor ona. Yani elde taşınan bir çadır aslında. Gökhan Aktura da buna bir direk üstünde bir çatı diyor. Başka dillerde de aslında durum benzer. İngilizce'de umbrella, Latince'de umbradan, yani yine gölgeden geliyor aslında. İtalyanlarda ombrella diyorlar. Japonların eski şemsiye sözcüğü karakasa'da yazılışında şapka anlamında bir işaret var. Ve şemsiye aslında bir bakıma saplı bir şapka anlamına geliyor. Şimdi kelime aslında öyle geniş bir anlam kazanıyor ki bugün şemsiye örgüt ya da şemsiye kavram dediğimiz şey aslında bir şeyi kapsayan, altına alan her şey için kullanılıyor. Ve İngiliz şair John Donne

Bunların hepsinin çiçekleri bir sapın tepesinden şemsiye telleri gibi açılan küçük saplarda duruyorlar. Botanikçiler de bu aile bu yüzden şemsiyegiller diyorlar. Yani mutfağımızda bile şemsiye var aslında. Şimdi bu el çadırının aslında bilinen en eski izleri Mezopotamya'da ortaya çıkıyor. Asur kralı Sanherib'e ait. Milattan önce 700 yıllarda kalma kabartmalarda aslında hükümdarın başının üstünde bir şemsiye tutulduğunu görüyoruz. Ve eski Mısır'da da durum aslında çok farklı değil. Bir çubuğa bağlanmış palmiye yaprakları ya da papirüsten yapılmış gölgelikler, firavunlar, rahiplerin ve soyluların başının üstünde yer alıyor. Ve aslında şemsiyeyi taşıyan da altında yürüyen değil. Çünkü onu her zaman hizmetliler tutuyor. Yani gölge emek verenin, emek ise taşıyanın oluyor. Mısır'da ise bu gölgenin anlamı serinlikten çok daha büyük. Gökyüzü tanrıçası Nut, Mısır'ın eski tanrılarından birisi. Resimlerde Nut, ayak parmaklarından el parmaklarına kadar dünyanın üzerinde bir kubbe gibi uzanmış, benedi yıldızlarla kaplı bir kadın olarak çiziliyor. Altında yer yuvarı tanrısı Geb yatar. Ortada da babaları Şu ve Nut'u iki eliyle yukarıda tutar. Uzaktan bakınca dev bir kozmik şemsiye vardır. Yani Firavun'un başının üzerine tutulan gölgelik aslında aynı zamanda üzerine gerilmiş bir göğün de kendisidir. Hiyerogliflerde de şemsiye biçiminde bir işaret yer alır ve anlamı kabaca gölgedir. Bazen hükümdarın gücünü ve koruyuculuğunu anlatır, bazen de insanın kendi gölgesini. Mısırlılar ölümden sonra dirilen bedenin gölgesi olmadan eksik kalacağına inanırlarmış. Bu yüzden şemsiye ile gölge arasındaki bu bağ aslında pek çok kültürde şemsiyeyi ölümle de ilişkilendiriyor. Hindistan'da mezarların mimarisinde Borneo'da ölen şeflerin mezarlarının üstünde anlatıldığına göre ölünün ruhu ıslanmasın diye dikilirmiş şemsiyeler. Şemsiye uzun bir süre aslında güç işareti olarak kaldı. Hindistan'da Ajanta mağaralarının freskleri uzun saplı şemsiyelerle dolu. Babür hükümdarı için 20 tane törensel şemsiye taşınırmış. Ve imparatorlukta başka hiç kimse kendi gölgesi için şemsiye taşıtmaya da cesaret edemezmiş. Burma'da ise eski başkent Ava'nın hükümdarının unvanı da beyaz fillerin kralı ve 24 şemsiyenin efendisiymiş. Ve anlatıldığına göre 13. yüzyılda bir Burma kralı 5 oğlunun hangi tahta geçeceğini karar vermek için onları bir halka halinde dizerek ortalarına bir şemsiye bırakmış ve en layık olana doğru düşmesi için de dua etmiş ve tahta geçen prens sonradan şemsiyenin tahta oturttuğu kral diye anılmış. Hint şairi Kalidasa'nın ünlü oyunu var, Şakuntala. Orada kral hükümdarlığı bir şemsiyeye benzetir ve sapını kendi elinde taşıyan adamı hem gölgeler yorar der. Ve hükümdar dallandıkça dallanan bir ağaç gibidir. Kavurucu güneş kendi başına alır. Geniş gölgesi altına sığınanların ateşini düşürür. Tahta geçişler için de yapılan bir törensel şemsiye var. Ona da Navadanda deniliyor. 7 katlı al ve altın renkli, 32 inci dizisiyle süslü, iskeleti som altın, sapı yakut ve topuzu elmas bir şemsiye bu. Koçin raçaları o kadar ileri gider ki posta pullarında bile bir şemsiye bulunmasını isterler. Ve bu anlamın aslında ne kadar güçlü olduğunu İngilizler de fark ederler ve 16. yüzyılın sonunda Galler Prensi Hindistan'ın ziyaret ettiğinde her an başının üzerinde kocaman bir şemsiye tutulur ve sıcaktan korunmak için değil, aslında şemsiye olması halk onu gelecekte imparator değil sıradan bir Avrupalı ziyaretçi gibi sanabilirdi. Batı Afrika'da ise bugünkü Benin topraklarında Dahomey Krallığında her yeni şefe bir şemsiye verilirmiş. Öyle ki 7 şemsiye düştü demek 7 şef öldü demekmiş. Fas'ta ise yüzyıllarca şemsiye taşıma hakkı yalnızca hükümdarı ve ailesine aitmiş. Oradan kalma bir söz de aslında şemsiyenin ayrıcalığını çok iyi ifade ediyor. Şemsiye sahibi dilediği gibi gezer, ister güneşte ister gölgede. Çin'de ise şemsiyenin tarihi aslında binlerce yıl geriye gidiyor. Milattan önce 25 yılına tarihlenen bir mezarda katlanabilir şemsiye parçaları bulunuyor. Ming Hanedanı döneminde kim hangi şemsiyeyi taşıyabilir? Bir yönetmelik gibi belirleniyor. Genel valiye iki büyük kırmızı ipek şemsiye, en yüksek 4 mandarini, içi kırmızı astarlı siyah şemsiye, rütbe düştükçe azalan fırfırlar ve değişen topuzlar. Halka ise kumaş ya da ipek kesinlikle yasak. Onlara

sağlamama sadık kağıt şemsiyeler kalıyor. Konfüçyüsçü metinlerde şemsiyenin bir evren haritası olduğunu okuyoruz aslında. Zhou krallarının savaş arabalarında güneşliklerin sapı, evrenin eksenini ve aslında oradan yayılan 28 tel ise yıldızları temsil ediyormuş. Yani kralın başının üstünde duran şey aslında bir bakıma bütün gökyüzünü ifade ediyor. Budizm'de de şemsiye kutsal. Buda'nın 8 uğurlu simgesinden birisi. Erken dönem Budist kabartmalarda Buda hiç çizilmiyor ve boş bir alanın üzerinde şemsiye onun görünmeyen varlığını anlatıyor aslında. Ve bir anlatıya göre Buda doğduğunda Tanrı Brahma onun başının üzerine beyaz bir şemsiye tutmuş ve Tibet tapınaklarında sunakların üzerine büyük ipek şemsiyeler asılırmış. Hatta kötülükten koruyan bir tanrıçanın adı da Sanskritçe'de tam olarak beyaz şemsiye anlamına geliyormuş. Batı Hristiyanlığı da bu gölgeden payını alıyor. Orta çağda alaylarda Papa'nın başının üzerinde şemsiye taşınıyordu ve 15. yüzyılda papalık amblemi çaprazlanmış anahtarlar ve bir şemsiyeden oluşuyordu. İngiliz hükümdarları aslında bugün bile taç giyme törenlerinin törenin en kutsal anında kutsal yağla mes edilirken aslında bir gölgeliğin altında duruyor. Ve işte o kağıt şemsiye tarihin dönüm noktalarından birisi aslında. Çünkü güneşlik olarak doğan bu eşya yağmura karşı ilk kullanan Çinliler olduğu düşünülüyor. Ama kağıdı yağlayıp bal mumuyla kaplayıp sonra bambu çıtaların üzerine gerilmesiyle güneşlik aslında yağmurluğa dönüşmeye başlıyor. Japonya'da da uzun süre rütbe ve renk kuralları geçerli. Orada 17. yüzyılın sonunda şehirliler bambu ve yağlı kağıttan yapılan cilalanmış vagasaları taşımaya başlarlarmış. Ve Edo döneminin grevlerinde şemsiye bir aşk nesnesiymiş. Bir erkekle bir kadının tek bir şemsiyenin sapını birlikte tutarak yürümesinden aslında daha dokunaklı bir sahne yoktur herhalde çoğunuzun zihninde canlanan. 1760'larda en az 4 farklı ressam Kyoto'daki Kiyomizu tapınağının balkonundan elinde açık bir şemsiyeyle atlayan genç kadınlar çizmiş ve rivayete göre sağ salim yere inen kadının aşkı mutlu sonla bitermiş. Bizans'ta ise 14. yüzyılda İstanbul'u ziyaret eden İbn Battuta, imparatorun huzuruna kabul edildiğinde kendisine bir hilat, bir at ve hükümdarların başında taşınan aynı zamanda eman alemeti olan şemsiye verildiğini anlatır. Ve aynı gezgin aslında bu şehrin insanlarının askeriyle, siviliyle, büyüğüyle, küçüğüyle yaz kış başlarının üstüne koca şemsiyeler taşıdığını da not eder. Osmanlı Sarayı'nda da şemsiye hükümdarın yanından ayrılmaz. İngiliz gezgin Julia Pardo, 2. Mahmut okçuları seyretmeye gittiğinde saray görevlilerinden birinin başının üstünde aslında kırmızı bir şemsiye tuttuğunu yazar. Sultan Abdülaziz ise kendi için al ipekten, eşleri için ise beyaz ipekli al şemsiyeler yaptırmış ve bunların telinde demir değil ince fil dişi kullanılırmış. Antik Yunan ve Roma'da ise aslında kralların değil kadınların eşyası şemsiye. Ama kadınlar da şemsiyelerini kendileri tutmuyor ve onu köleler taşıyor. Hasat tanrıçası Demeter ve Persephone için yapılan şenliklerde kadınlar ellerinde güneşlik ve sepetlerle yürürlermiş. Her kış ölüp her bahar yeniden doğan bitkileri simgeleyen Persephone için vazolarda sık sık elinde bir şemsiye ile çizilirmiş. O dönem tabii bir erkeğin şemsiye taşıması alay konusudur. Milattan önce 6. yüzyılda şair Anekreon Artemon adlı birini kadınlar gibi güneşlik kullandığı için tiye alır ve Roma şairi Avidius ise aşk sanatında erkeklere cesur bir öğüt verir. Sevdiğiniz kadının şemsiyesini kendiniz tutun, kalabalıkta ona yolu kendiniz açın. O gün için devrimci bir fikir çünkü bu kölelerin işidir. Roma'dan kalma bir hikaye de vardır. Amfiteyatroda kadınların açtığı şemsiyeler yüzünden arkadaki erkekler gösterileri göremezmiş. Ve durum İmparator Domitanus'a kadar şikayet edilirmiş. Ve imparator ise kadınların lehine karar verilmiş. Yani aslında sinemada önümüzde şapkalı seyirciden şikayet etmek 2000 yıllık bir gelenek olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi şemsiye Avrupa'da 16. yüzyılda özellikle Fransa'da moda oluyor. Ama uzun süre bir kadın aksesuarı olarak kalıyor. Çünkü küçük, zarif, renkli ve yüzü güneşten korumak için taşınan bir süs olarak ifade ediliyor.
bulunuyor. 1578'de yazılmış bir Fransız diyaloğu var. İspanya'da İtalya'da bazı soyluların taşıdığı sopaya takılı, katlanınca az yer kaplayan, açılınca 3-4 kişiyi altına alan o aleti gördün mü diye sorarlarmış. Öteki görmediğini söyler ve şöyle dermiş: Fransız kadınları erkeklerin bunu taşıdığını görse onları kadınsı bulurdu diye. 1710'da Paris'te tüccar Jean Marus hafif katlanabilir bir şemsiye yapıyor ve 18. yüzyılın başında Fransa'da şemsiye üretimi ciddi bir iş haline geliyor. Ama modanın da kendi kibri var. 1768'de bir Fransız marka şöyle yakınıyor: artık kimse sokağa şemsiyesiz çıkmıyor. 6 ay koltuğun altına taşıyıp iyi hesapla 6 kez kullanıyorlar. Sıradan sürüden sayılmak istemeyenler ise ıslanmayı göze alıyor. 1830'ların Paris sübbeleri de şemsiyeyi taşralı ihtiyarlara layık görüyor. Bazı atfedilen bir söze göre ise şemsiye bastonla faytonun gayrimeşru çocuğu olarak ifade ediliyor. İngiltere'de ise daha tuhaf hikayeler var. Dünyanın en yağmurlu yerlerinden birisi. Ancak şemsiye kabullenene kadar epey bir zaman geçiyor. Çünkü 18. yüzyılın ortasında Londralı tüccar ve hayırsever John Hanway, İran'daki seyahatlerinde gördüğü şemsiyeyi Londra sokaklarında yağmura karşı kullanmaya başlıyor. Tepkiler ise hiç hoş karşılanmıyor. Çünkü onu kadınsı buluyorlar ve sokakta laf atıyorlar. Arabacılar yanından geçerek bilerek üstüne su sıçratıyorlar. Çünkü herkes şemsiye taşırsa kimse arabada tutmayacaktır. Bazıları ise daha da ileri gider: yağmurun ilahi amacı insanları ıslatmaktır. Göğe karşı gelmekte neyin nesi derler. Hanway ölene kadar aslında yaklaşık 30 yıl boyunca şemsiyesinden vazgeçmez ve sonunda o kazanır. Bir dönem Londra'da şemsiye Hanway denmeye başlanır ve aynı yıllarda John MacDonald adlı bir uşak da ipek şemsiyesiyle sokağa çıktığı için arkasına bağırıldığını anlatır. Fransız, neden bir araba tutmuyorsun Monsieur diye. 1722'de Londra'yı ziyaret eden bir Fransız, Londralıların ne kendilerini şemsiye kullanmasına ne de yabancıların kullanmasına tahammül ettiğini yazar. 1780'lerde Dr. John Jameson adlı biri Glasgow sokaklarında Paris'ten getirdiği kocaman sarı bir şemsiyeyle dolaşınca aslında meraklı bir kalabalığın peşine takılıp onu sokak sokak takip ettiğini bildirir. Ve aslında o yılların Londra'sında geçen bir romanda, mesela Hilary Mantel'in romanında, çırakların şemsiyelere taş attıklarını, kovaladığını, sonra da çadırı başlarına geçip onları sırılsıklam bıraktığını yazar. Peki neden aslında bu kadar tepki? Bir kısmı alışkanlık, bir kısmı da sınıfsal. Çünkü şemsiye taşımak arabam yok demektir. Ama bir kısmı da sokakların kendisinden gelir. Çünkü o yıllarda Londra'nın sokakları kaldırımsız, çamurlu, dar ve dükkan tabelaları sokaklara sarkmış haldedir. Oluklardan sular boşalır, kadınlar kabarık ve çemberli etekler giyiyordur. Ve bütün bunların arasında bir de koca bir şemsiyeyle yürümeye çalıştığınızı düşünün aslında. Tabii yeniliklere tepki yalnız şemsiye değil, Londra'da ilk silindir şapka da tepkiyle karşılanır benzer bir şekilde. Edebiyat da aslında şemsiyeye isimler hediye eder. Robinson Crusoe Issız Adada kendine hayvan derisinden bir şemsiye yapar ve bu sahne aslında öyle akılda kalır ki İngilizce'de bir süre şemsiye Robinson denir. Dickens'ın Martin Charles Levitt'indeki hemşire Sarah Gamp'in elinden de düşürmediği aslında soluk yaprak renkli tepesine mavi bir yama vurulmuş koca şemsiyesi de İngilizce Gamp kelimesini kazandırır. Ve o dönemin şemsiyeleri aslında ağır ve hantal şemsiyelerdir. Çünkü telleri balina kemiğindendir. Dikkatli kurutulmazsa çatlarlar, kaplandıkları kalın pamuklu kumaş suyu geçirir. Aslında bugünkü şemsiyeden çok kumaşa sarılmış bir çalı demetine benzetebiliriz o günkü şemsiyeleri. Ve asıl dönüşüm aslında 1852 yılında gelir. Samuel Fox çelik telli hafif bir iskelet tasarlar ve ilhamlı bir köprünün yapısından aldığı söylenir. 1928'de de Alman Hans Haupt bugün çantamızda taşınır, katlanır şemsiyenin ilk örneğini yapar aslında. Ve
Böyle hikayelerle artık yavaş yavaş Türkiye'ye, Osmanlı'ya getirelim. Şemsiye İslam sokaklarının ne zaman çıktı aslında? Mehmet Zeki Pakalın'a göre Şemsiye Türkiye'de 1774 ile 1789 arasında, yani 1. Abdülhamit döneminde kullanılmaya başlanıyor. Turgut Etingül de şemsiyenin özellikle küçük suda, boğazda kayık sefasına çıkan hanımların elinde görüldüğünü yazar. Ama bu yenilik tabii padişahın hiç hoşuna gitmez ve 1. Abdülhamit Sadrazamına şöyle bir ferman yazar. Ondan çok ilgi çekici bir kısmını okuyacağım. Benim vezirim, dün küçük suya gittim. Bazı kibar haremleri Frank avratları gibi kayıklarında şemsiye tutuyorlar. Doğrusu dine uygun değildir der. Ve yasak bir süre sonra uygulanır ama zamanla gevşer ve şemsiyeler tekrar ortaya çıkar ve Mısır alanlarında şemsiyeli insanları görürüz. Ve aslında Göksu'da şemsiyelerin şarkısı bile yapılır. Ah ne baygın bakışı var a beyaz şemsiyelim diye. Şimdi yaşmakla da çok ilişkisi var şemsiyenin. İşte yaşmaklı feraceli dönemin İstanbul hanımları için şemsiye elden düşmeyen bir süstür. Ve esas görevi güneşten korunmaktır. Çünkü o dönemde güneş görmemiş beyaz ten makbuldür. Ve aynı yüzyılda aslında Londra'da ve Paris'te de hanımlar aynı sebeple güneş şemsiyesi taşırlar. Ve şemsiyenin altındaki gölge aslında bir sınıfın, bir güzellik anlayışının gölgesidir aynı zamanda. Celal Akyürek'in Bir Adam ve Dört Devir romanında şöyle bir tespit vardır. Kadınların sokağa şemsiyesiz çıkması hoş karşılanmaz. Yaşlılar kenarsız siyah şemsiye taşır. Gençler ise etrafı tenteneli beyaz, kırmızı nefti, lacivert mavi ve her renkten şemsiye kullanabilirler. Zengin gençler ise sokakta sağ elleriyle şemsiyelerini, sol elleriyle eteklerini tutarak yürürler. Leyla Saz da anılarında şemsiyenin düz saçaklı, dantelli, tüylü, boncuklu, çiçekli türlerini sayar ve bir ayrıntı ekler aslında. Şemsiye yalnız gölge için değil, yabancı bakışlardan saklanmak için de kullanılır. Gölgeli sokakta bile açık şemsiye ile yürüyenler az değildir der. Salah Birsel de aslında Boğaziçi Şıngır Mıngır'da bizi 1890'da bir Ağustos Cuma'sına Göksu Deresi'ne götürür. Ve Üsküdar'dan, Karaköy'den, Haliç ve Boğaz iskelelerinden gelen sandallar dereyi hınca hınç doldurmuştur. Çayırda seccadeler, hasırlar serilmiş, bir yanda ip cambazı, bir yanda mısır satan şişman bir mısırcı ve sandallarda, kayıklarda şemsiyeler. Birsel'in deyişiyle cicili bicili, vıcır vıcır, kıpırdak, uçarı çok renkli ve çok sesli şemsiyeler. Bu kalabalığın içinde Sadrazam Saffet Paşa'nın gelini Mihri Hanım kayığına binip minderine oturur ve beyaz dantelli şemsiyesini hafifçe sola indirir. Dantellerin arasında fındık büyüklüğünde tek taş pırlanta küpeler yanıp söner. Yanındaki kalfası da kayığın dengesini bozmadan kendi şemsiyesini açık tutar. Saffet-i Ziya ise bu derenin gençlerini anlatır. O da bir mektup alıp verebilmek için bütün bir yaz bekleyen harem kayıklarının yanından geçerken şemsiyenin küçük bir kımıltısı için can veren gençlerden bahseder. Ve Ahmet Rasim de aslında başka bir sahneyle bunu özetler. Şemsiye yaşman en birinci siperidir der. Güneş onun sayesinde nermin kadın yüzlerini karartmaz. Çiğ bakışlar onun araya girmesiyle hızlarını kaybederler der. Refik Halit Karay da 2. Abdülhamit döneminin tül şemsiyelerini 40 yıl sonra bile unutmaz. Bu büklüm büklüm katmer katmer şemsiyeler kapalıyken elinde taşıdığı ince belli hanımın küçük bir maketi gibiydi. Açılınca azman bir krizanteme dönerdi. Arabaya yakışırdı, kayığa yakışırdı. Gölgesi serindi, yüz üzerinde dantellerin oymaya akisleri tatlı tatlı ziya oyunları yapardı der. Mehmet Celal de Sevda Lügatı'nda aslında şöyle der: pembelerinden süzülen al ışık güzel yüzleri bir ateş gülüne benzetir ve İstanbul ve Londra, Paris'te, Londra'da aynı pembe gölgeden bahsedebiliriz aslında. Şimdi şemsiye sadece gölge vermiyor, bir yandan da konuşuyor. Bunu en iyi bilen de Ahmet Rasim. Çünkü Salah Birsel'in o Boğaziçi Şıngır Mıngır'da çok güzel canlandırdığı sahnede, işte Göksu Deresi, Cuma günü sandallar hınca hınç doluyken, hanımlar şemsiyesinin altındayken, Ahmet Rasim de kayıkta şemsiyeyi yana doğru az eğilirse sana gücendim, daha çok eğilirse vallahi dargınım, yüzü bütünüyle kaplarsa bir daha yüzümü göremeyeceksin,
sağdan sola alabanda ederse durma, geç, dön, git. Öne doğru hafifçe düşerse hoş geldin, safa getirdin efendim. Arkaya doğru kayarsa oh demekmiş. Bir kez açılıp kapanırsa bu gece değil yarın. Kapanıp öylece durursa gününü sonra karşı kararlaştırırız demek. Yani aslında Gökhan Akçura buna çok güzel söylüyor. Şemsiye değil Mors cihazı mübarek diye. Şimdi bunun yanında aslında şemsiyenin başka bir işlevi daha var. O da bir savunma aracı olarak kullanılması. Çünkü Münir Süleyman Çapanoğlu bunu ifade ediyor aslında. Kadınların şemsiyeyi modaya uymak, güneşten ve yağmurdan korumak dışında bir silah gibi kullandığını ifade eder. Yolda laf atan, işte çimdikleyen, el şakasına kalkışan hayasızları şemsiyeyle karşılık verilir. Şemsiyeleri de kafalarında kırarlarmış. Kadınlar arasındaki kavgalar da kullanılan bir deyim de bunu ifade ediyor. Şemsiye şemsiyeye geldi diye. Balıkhane Nazırı Ali Rıza Bey de başında cebine para giren kibar beylerin kadınlara laf attığını, akıllı hanımların ise şemsiye kendi tarafına indirip bu beylere hak ettikleri cevabı verdiğini yazıyor. Şemsiye yani hem bir kalkan hem bir perde, gerektiğinde de bir sopa olarak kullanılıyor. İstanbul Ansiklopedisi'ndeki şemsiye maddesi de çok güzel. Orada da hem bu şemsiyenin savunma aracı olmasını hem de aslında hırsızlar için de çok cazip bir nesne olduğundan da bahseder. Tabii süremizin sonuna geldik. Bir müzik de çalmak istiyoruz. O yüzden yavaş yavaş bitireyim. Bu sefer İlhan Berk'le bitireyim. İlhan Berk bir notunda 2. Mahmut'un vapurla Gelibolu'ya giderken sapı mücevherli çok sevdiği şemsiyesini denize düşürdüğünü anlatır ve padişahın şemsiyesi denizde kalır. Bu unutma hikayeleri de aslında çok fazladır. Nietzsche'nin bile yayınlanmamış notları arasında bir cümle çıkar şemsiyemi unuttum diye. O yüzden unutulmuş şemsiyeler de çok kullanılır. Tekrar çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta yeni bir nesneyle yeniden buluşmak üzere. Mikrofonu birazdan başladı söylediğim gibi Sanat Uzun İlham Sonsuz ekibinden sevgili Şenolay'la ve Timuçin Oral'ı devredeceğiz. Görüşmek üzere. Şarkımızda Birano Macrimon'dan Şemsiyemin Ucu Kare. Görüşürüz.

Kopuk Bağlar. Nesnelerin uzun tarihi. Hazırlayan ve sunanlar Fatma Genç ve Hasan Ateş.

0: Apaçık Radyo. Yojimbo. İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'da popüler müzik. Hazırlayan ve sunan Ahmet Uncu. Cumartesi günleri 16'da Apaçık Radyo'da.
1: İshak Behar'la Tarzı Hayat.
2: Hafızanın Sesleri.

0: gündüzler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo. Radyo.
1: Radyo.
2: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Apaçık.
0: Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Emine Öz'e teşekkür ederiz.

0: Sanat uzun, ilham sonsuz.
1: Sanat üzerine psikolojik sohbetler. Hazırlayan ve sunanlar Şenol Ayla ve Timuçin Oral.

0: Açık Apaçık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz programından merhaba, ben Timuçin Oral.
1: Merhaba, ben Şenolay'la. Teknik Masada da bugün sevgili Dila var. Twitter, Blue Sky ve Instagram hesaplarımıza Sanat Uzun bitişik olarak veya İlham Sonsuz yazarak ulaşabiliyorsunuz. Kayıtlarımız da apaçıkradyo.com.tr ana sayfasında ve uygulamasında bulunuyor.
0: Efendim, şimdi 10 yıl önce başlayan program maceramız 4 dönem sürüp 8 yıllara verdikten sonra yeniden başlamıştı. Bir önceki yayın döneminde, yani Açık Kapaçık Radyo'nun 63. Yayın döneminde de 5. sezonumuzda, artık böyle sezon diyorum ben buna.
1: Ben de hep sezona gidiyor.
0: Evet, dizi gibi oldu. Zehirledi bizi. Popüler kültür.
1: Çok seyrettik işte.
0: Karşınızda olmuştuk. Sonra da bir dönem ara verdik.
1: Yaz arası verdik diyelim.
0: Evet, öyle diyelim. Bu arada geri bildirimlerinizi aldık, değerlendirdik. Yaz arası verdiğimiz dönemde de üzerinde konuştuk, çalıştık. Şimdi 6. sezonla radyomuzun 65. yayın döneminde yeniden karşınızdayız. Bizden önce de ilginç bir şekilde kopuk bağlar var.
1: Evet, çok güzel program.
0: Bizim gibi bakan dünyaya başka bir
1: nesneler
0: açıdan.
1: Evet. O da başka.
0: Bu da çok hoş bir tesadüf oldu bu yayın döneminde.
1: Evet, çok güzel peş peşe geldik. Önce bu ilk programda bizi yeni tanıyanlar için bir özet olacak. Bilenler için de nerede ne konuşmuştuk hatırlatması yapmaya olanak sağlayacak. Bir Sanat Uzun İlham Sonsuz kronolojisi anlatarak başlayalım dedik. Çünkü 10 sene olmuştu. Biz de unutmuşuz,
0: evet,
1: neler konuştuk.
0: Evet, Şenol öyle dedi. Dedi ki biz önce bir onları söylesek. Neden olmasın? O zaman evet, İlk sezonla başlayalım.
1: Başlayalım çünkü bizim için de tarih 10 deyip duruyoruz ama 12 sene tam. Aslında. 12 yıl önce. Giriş ve prehistorya ile başlamıştık. Yani hakikaten en başından dinozorlar denir ya, oradan başlamışız. Mağara resimlerinden sokak sanatına uzanan yolu konuşmuşuz. Onu sanat bize ne hissettirir izlemiş. Bu bizim için hep ilginç bir konu değil mi? Hep
0: evet,
1: buna bakıyoruz.
0: Evet,
1: sanat
0: evet.
1: Karşısında olağan ruh hallerimizin yanı sıra patolojik ruh hallerinden de söz ettik. Bazı sanatçıların sanat eserleri karşısında yaşadıklarından, işte Stendhal sendromu, Dostoyevski'nin Floransa'da yaşadıkları gibi konuştuk.
0: Evet. Epey konu vardı orada aslında. Freud'un Roma'da, Akropolis'te yaşadıkları da vardı. Sonra ondan başka zamanlarda da bahsettik gerçi. Kudüs sendromu, Don Kişot sendromu, yazar tıkanması vesaire gibi şeyler. Sonra da peki müzik ne hissettiriyor diye sorduk. Orada da ünlü Otto Joy, yani neşeye övgü, ya da daha çok bilinen adıyla Ludwig van Beethoven'ın 9. senfonisini çalıp Zizek'in deyimiyle dünyanın tüm diktatörleri, baş teröristleri ve savaş suçlularının kucaklaşmasını sağlayan sapkın evrensel kardeşlik duygusundan.
1: Çok ilginç değil mi? Bunu azıcık burayı uzatabilir miyim?
0: Uzat,
1: senin
0: tabii,
1: izninle?
0: Tabii,
1: çünkü
0: ki, lütfen.
1: Hani başlıklarımızı sayıyoruz ama mesela benim aklımda da çok yer eden şeylerden biriydi bu 9. senfoni konusu. Çok hümanist olduğu söylenerek tüm insanlığın kardeşliğine
0: kardeş
1: övgü olmasından.
0: Kardeş olun ey insanlar zaten.
1: Tabii Türkçesi de öyle ötürü. İnsanlığın Marseille Yezi olarak nitelenmiş mesela. Marseillaise
0: Fransa'nın
1: ulusal marşı. Bütün insanlığın ulusal marşı gibi. Sonra Nazi Almanya'sında Hitler'in açılışını yaptığı, Berlin Olimpiyatları'nda Hitler'in doğum günü kutlamalarında hep 9. senfoni çalınmış. Sovyetler Birliği'nde ve Çin'de de hep özel bir anlam yüklenerek kutlamalarda çalınmış, özel bir yere konmuş. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Almanya Doğu ve Batı olarak ikiye bölünmüş haldeyken 3 ayrı olimpiyat oyununda her iki Almanya'nın Birleşmiş Alman takımının marşı olmuş. Bu da çok karışık değil mi?
0: Tabii.
1: Mesela Rodezya'nın milli marşı olmuş. O kadar karışık ki Zizek de çok haklı değil mi? Bu parçayı nereye koyduğumla ilgili.
0: Avrupa Birliği'nin de marşı, ulusal marşı.
1: Öyle mi şimdi?
0: Tabii tabii, Avrupa Birliği marşı, resmi marşı. O yok, ondan da bahsetmiştik, unutmuşsundur.
1: İşte 12 işte. Sene.
0: Bu arada Sanat Uzun İlham Sonsuz olunca tabii yaratıcılık konuşmamak olmazdı. Böyle ailevi temelli ortak özellikler gerektirip gerektirmediği, genetik mi yani, zeka ile psikopatoloji ile ilişkisi falan sevdiğimiz konular olmuştu.
1: En sevdiğimiz temalardan biri de biraz uzattığımız tekinsiz konusuydu.
0: Evet.
1: Trigger warning uyarısıyla başladık,
0: evet,
1: hep o programları.
0: Evet, senin dahi yani önerinle öyle yapmıştık.
1: Gene filmlerden görmüşümdür. Konuşacaklarımız içinde varsa o kaygı ve gerilimi tetikleyebilir bir şey diye dinleyicilerimizi uyardık. Beni tetikleyen şeyler konuştuk mesela. Sanatta ne kadar çok tekinsiz motif varmış, ona da şaşırmıştık o dönemde. Tekin ya da Heimlich olmak, tanıdık olma veya olmamanın evle ne ilgisi var? Tekinsiz niye evden içeri atılan, tekin mi tekinsiz mi, bunları tartıştık. İlginç konulardı onlar da. Mesela Hotel California parçasının, çok bilinen, tekinsiz bir şarkı olmasına
0: müzik olarak
1: ben
0: değil
1: gene.
0: Belki ama içerik öyle, evet.
1: Evet.
0: İstanbul'da da tabii tekinsiz o mekanlar var demiştik. Biliyor musunuz? Bilmiyorum. Ama bunları dinlemek isterseniz kayıt arşivinde Mayıs 2016'da var. Hiç şey yapmayayım şimdi.
1: Tekinsiz şeylere girebilirsiniz. Sonra hayatımızda ve sanattaki örüntüleri konuşmuştuk. Leonardo da Vinci'den Escher'e, birçok sanatçının örüntü bulma çabası. Benzeri sorulardan güzelliğin tanımına, altın orana, oradan simetriye gittik.
0: Evet. Bazı dinleyicilerimiz bunları defalarca da dinledikleri için biliyorlar aslında.
1: Doğru.
0: Ama biz yine de hani bir plan, harita,
1: bence
0: geçmişe yönelik.
1: Bence tekrara düşmemek için de arada hatırlamamız gerek. Bak mesela 12 sene önceki şeyi unutmuşum ben, demin ortaya çıktı.
0: Ve duramadık. Yaratıcılık ve psikopatolojiye geri döndük. Sonra Dr. Jekyll Mr. Hyde'ın yazarı, bipolar bozukluğu olduğu James'in tarafından iddia edilen Robert Louis Stevenson'ın bipolar bozukluğu romanında ortaya çıkıyor mu çıkmıyor mu, ya da Robert Schumann yine onun iddiasıyla eserlerine nasıl yansıdı bipolar bozukluk öyküsü falan, onlara bakmıştık. Tabii Sylvia Plath'ı, Kurt Cobain'i, pek çok sanatçıyı da orada anmıştık.
1: Andık, anarken de yaratıcılığı tetiklemek mümkün mü diye de
0: diye
1: baktık.
0: Sorduk,
1: İnsanlar
0: doğru.
1: Bunun için bir şey yapıyorlar mı diye. İki ressamdan bahsetmiştik. Brian Charney ve Brian Lewis Saunders'ın yapıtlarından. Aldous Huxley'nin Fikret Mualla, Nathan Tevfik, Samuel Taylor Coleridge, hatta müzisyenlerin de bir kısmı bir madde alarak bir şeyler yaratma yoluna gittiklerine de kurcalamıştık,
0: evet,
1: tartışmıştık.
0: Evet. O da hala muamma tabii.
1: Tabii.
0: Bu yıl da yine konuşmadan edemeyeceğimiz Arbru başka bir konuydu. Veya Outsider Art. Hmm. Ama bunu anlatmayalım çünkü konuşalım. Ama bu sefer hastalığı da olmayan başka bir sanatçı
1: başka bir
0: bağlamında daha güzel konuşalım, uzun konuşalım derim.
1: Bir de enine boyuna konuşalım. Yaz ve sanattaki görünümlerine de baktık. Konuğumuz da vardı o zaman.
0: Vardı, evet. Shakespeare ve yarattıklarını konuşurken karşılaştırmalı edebiyat, tıbbi ve insani bilimler çalışanı, akademisyen Doktor Burcu Alkan'ı konuk etmiştik. Hem şairi hem 11 yaşında vebadan ölen oğlu Hamlet'in eserlerinde temsil edilip edilmediğini falan sormuştuk.
1: Evet.
0: Sonra bu sene filmi de çıktı ortaya, değil mi? Geçtiğimiz yıl gösterime gelen ve çok beğenilen filmi biz yıllar önce konuşmuş olduk.
1: Doğru, Hamlet filmini. Bilişsel psikoloji konuşmasak çatlardık. Bellek, unutma, demans ve sanattaki görünümlerine baktık sayısız isim üstünden. Bunları da konuştuk ama
0: sonra sıra şeye gelmişti. Melankoliye
1: tabii.
0: Ve tabii rahmetli Serhat Teber'e. Onu da analım.
1: Doğru.
0: Onun Melankoli Normal Bir Anomali kitabını, onun tanımıyla Türk toplumunun ilk entelektüel sanatçısı olarak tanımladığı Tevfik Fikret'in melankolisini ve inzivalarını anlattığı psikobiyografi kitabını.
1: Ay, aşk ve tutku dedik. Sonra Evliya Çelebi ile tutku ve obsesyon üzerine konuştuk onun hakkında. Ama çılgın sanatçı Marina Abramovic'in ölümüne sanatından, Ulayla Fırtınalı aşkından da bahsettik.
0: Bahsettik. Ben bu sene onların çok enteresan bir sergisini gezme fırsatı buldum.
1: Doğru.
0: Nerede? Slovenya'da.
1: Slovenya'ya
0: çok
1: gitmiştim.
0: Ljubljana'da. İnanılmazdı. Yani bunları biliyordum da gözünle görmek ve o filmleri filan seyretmek çok ilginç.
1: Etkileyicidir.
0: Retrospektif notları.
1: Hatta her şeyi,
0: evet,
1: bir aradaydı.
0: Evet, hatta o arabaları, otomobilleri, her şey
1: ağır
0: çok
1: bir sergiymiş.
0: Ilginçti. Çok, çok fenaydı. Ama çok etkileyiciydi. Of, ne çok konuşmuşuz değil mi? Burada durup soluklanalım ve bir müzik dinleyelim. Cem Karaca'dan Mutlaka Yavrumu dinleyelim.

0: Apaçık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz programında nereden geldik, nereye gidiyoruz konuşuyoruz. Biraz karamsar bir parça ya da umut var diyelim.
1: İkisi bir arada. Evet. Tabii için bu parça nereden geldi, sen önerdin diye bakındım. Evet. Sonra anladım seni. Anlatır mısın?
0: Evet, çok az bilinen ve benim de sevdiğim bir parçası Cem Karaca'nın. Bu parçayı aslında Filistin'e dayanışma için yazmış 1975'te. Ama dönemin şartları hiç bitmez Türkiye'de.
1: O dönemin o şartları ama şimdi
0: hiç de. Hep, her evet. dönemin her şartı. Şartlar nedeniyle de piyasaya sürememiş. Daha sonra sözlerini değiştirmek zorunda kalmış. Ve bu Türkiye'de dinlediğimiz bu versiyonu yayımlamış. Bu parçada kendi kuşağının ömrünü işte bütün bunlarla tükettiğini, çatışmalarla anlatıp çocuklara, özellikle de oğlu Emrah'a, biz göremedik, sen görürsün yavrum, daha mutlu bir ülke mutlaka diyerek aydınlık bir yarım bırakamıyor olduğu için af diliyor ve siz geleceğimizi çatışmalarla değil, ilimle, kitapla, akılla kurun filan diye akıl veriyor.
1: İşte onun için çok uygun seçtiğini düşündüm ben de. Tarihte tekerrürden mi ibaret nedir?
0: İşte bilmiyorum ki.
1: İkinci
0: İnsanlar
1: ve
0: aynı.
1: Üçüncü sezonda sonra sen yoktun. Türkiye Doğru. Psikiyatri Derneği Yönetim Kurulu'ndaki başkanlık görevin nedeniyle ben yalnız yaptım programı.
0: Seni
1: ve Rüzgar nereye?
0: Bırakmıştım.
1: Evet, ben de artık Rüzgar nereye götürürse oraya gittim. Baktım da şunlar üstüne düşünüp konuşmuşum. Az konuşmamışım tabii. İkinci dönemde ressam, heykeltıraş ama video moda enstalasyonları gibi pek çok sanat alanında üreten Japon sanatçı Yayoi Kusama ile başlamışım.
0: Kusama'yı seversin.
1: Evet, saplantılarına, kaygılarına, puantiyeli işlerine baktım. Bu arada Kusama'yı da bu yaz 14 Ağustos'ta kaybettik.
0: Evet,
1: 97 yaşındaydı. Saygılarımı sunayım kendisine. Tek başına yaptığım o ilk programda epey ona yaslanmıştım. Brezilyalı fotoğraf sanatçısı, belgeselci Sebastião Salgado'dan da konuşmuştum. Ben de o zamanlarda bu kadar derin tanımış ve hayran kalmıştım. Onu da 2025'te kaybettik. İstanbul'da da sergisi olmuştu.
0: Doğru.
1: Ona da saygılarımı ve sevgilerimi sunayım. Çok sevdim kendisini ve hayata da bakışını. Sonra gerçek üstücülere, sanatla direniş gösteren sanatçılara baktım. Uzun uzun duygular, ruh halleri üzerine konuştum. İşte öfke, kıskançlık, yalnızlık, saplantı, can sıkıntısı, mutluluk, korku.
0: Evet.
1: Kendi ruh halimi de yansıtmış olabilirim.
0: Ya haklısın. O yayın döneminden çok hoşuna gidecek bir şey hatırlasan ne olurdu? Aa,
1: çok
0: ne seçerdin?
1: Kolay. Salgado'yu seçerdim. Wim Wenders'in Salgado'yu anlatan belgeseli Toprağın Tuzu. Bunu seçerdim. İzlenmesi gereken çok önemli bir belgesel bence. Kısaca şöyle onu anlatayım, o da ilginç bir şey.
0: Evet.
1: Salgado Brezilyalı ve ekonomi okumuş bir kişi ama askeri diktatörlük döneminde baskı nedeniyle ülkesinden Paris'e göç etmiş. Uluslararası bir kahve şirketinde çalışırken de işi gereği sık sık Afrika'da bulunuyormuş. Giderken fotoğraf makinesine götürüp bir sürü fotoğraf çekiyormuş. Ama ekonomistmiş aslında. Bir yandan da Dünya Bankası için rapor hazırlıyormuş. 30 yaşında fotoğrafın istatistikten daha fazla aydınlatıcı olduğu düşüncesiyle öbür işini bırakmış ve fotoğrafçı olarak hayatına devam etmiş. Wim Wenders'in Salgado'nun oğluyla birlikte yönettikleri bu Toprağın Tuzu filmi de Salgado'yu ve fotoğraflarını bize anlatırken aslında hem sanatın eşsizliğini hem de sanatı sayesinde ve aynı zamanda onun yüzünden de Salgado'nun yaşadıklarını anlatıyor. Çünkü bu bizim programa da çok uyuyor bence.
0: Değil mi?
1: Fotoğrafının peşinde Afrika'da kaynakların batı tarafından talan edilmesine, kıtlığa, açlığa, ölüme, büyük göçlere, iç savaşa, çocuk ölümlerine tanık olduktan sonra Vietnam, Hindistan, Filipinler, Irak, Filistin, dünyanın birçok çatışmalı göçlü bölgesinde fotoğraflar çekmiş.
0: Bana da bir kitabını hediye etmiştin.
1: Evet,
0: hatta.
1: Biz dördüncü dönemi bitirdiğimizde sanıyorum dört dönemden en çok hoşuma giden oymuş. Bir kitabını paylaşmıştım.
0: Ne diyordu, bir şey diyor şeyle ilgili, orada yaşadığı şeylerle ilgili.
1: Oradan ayrıldığımda diyor, bu çatışmalara, her şeye, kötülüklere tanık olduktan sonra demişti ki, oradan ayrıldığımda vücudum çok hastaydı. Herhangi bir enfeksiyon falan yoktu vücudumda ama ruhum hastaydı diyor.
0: Güzel demiş.
1: Ağır da depresyon geçiriyor. Uzun bir dönem içine kapandığı ciddi depresyon geçiriyor. Sanatı yüzünden dememin nedeni de bu. Çünkü 40 yıla yakın dünyanın çıldırmasına neredeyse ön sırada tanıklık etmiş, belgelemiş. Bu zor iyileşilecek bir şey. Sonra da Galapagos'a gidiyor. Aslında biraz da eşinin önerisi ve iteklemesiyle.
0: Doğayla bütünleşme.
1: Evet, bu tedavi süreci olduğu için benim de bu kötüleşme ve iyileşme ve sanatın buradaki rolü çok hoşuma gidiyor. Oradan Antarktika'ya Arktika'ya gidiyor, Brezilya'da jaguarları, Amazon'da kabileleri falan. İşte Yeni Gine'de taş devrinde yaşayan kabileleri, rengeklerini fotoğraflayıp sana hediye ettiğim işte Genesis serisi ortaya çıkıyor. Bu da onun iyileşmesi ve tedavisi. Bu nedenle programımızda anlatmaya değer diye düşünüyorum. Peşinden gittiğimiz şeylerden biri bu. Sanat nereden doğuyor, ilham nereden geliyor ve insanı nereye götürüyor?
0: Doğru. Yine bir müzik arası verelim bence burada şimdi.
1: Evet, birazcık ağır olduk. İkinci sezonu bitirdik.
0: Sen ne seçtin?
1: Şimdi Suat Massi'den Dessine Moi Un Pays dinleyeceğiz.

0: Sanat Uzun İlham Sonsuz programındayız Apaçık Radyo'da. Ne şahane bir müzik seçmişsin. Neden bunu seçtin?
1: Teşekkür ederim. Desem moi en paix olduğunu düşünüyoruz. Söyleyemedim evet. Demin Fransızcasını başaramadım. Neden istedim? Bana bir ülkenin resmini yap diyor bu parçada Suat Massi. Şarkının ismi Antoine de Saint-Exupéry'nin Küçük Prens romanında. Ki bana bir koyun çiz der ya. Ha. O da bir şapka, fil bir şey. İçindeki herkesin göremediği koyunu çizer. Biz İnsan sanatçıların başka sanatçı ve eserlerden ilham almasını da seviyoruz ya. Bu da oradan ismi gelmiş ama Suat Massi Cezayirli berberi bir kadın. Ülkesinde protest rock yaparken aldığı tehditler ve baskı üzerine Fransa'ya göç etmiş. Bu şarkıyı yazarken de özellikle Afganistan'da Taliban yeniden yönetime gelince ülkeden kaçmak üzere havalimanında uçaklara tutunarak kaçmaya çalışan insanların görüntülerinden çok etkilenerek yazdığını belirtiyor. Ve daha iyi bir hayat umuduyla ufacık güvensiz bir tekneyle yüzlerce kişi yola çıkıp Akdeniz'de karşıya Avrupa'ya ulaşmaya çalışan göçmenlerden. Mültecilerin ve sürgünlerin çaresizliğini anlatıyor ama umutsuz bir parça değil. Melodisi de öyle zaten. Hiç ne dediğini anlamasan da. Bir evet. Hüzün var ama umut da var. Hayalindeki ülkeyi tasvir ediyor sonuçta sözlerinde de. Cennet gibi sınırları olmayan, savaşların, baskıların olmadığı, çocukların özgürce koşup oynadığı, kimsenin ten renginden veya tercihinden, kökeninden dolayı dışlanmadığı, korku ve baskının olmadığı adil bir ülkeyi tanımlıyor. Hepimizin istediği bir şey aslında. Sanat da buralardan evet. Doğuyor.
0: Onu cinsel kimliği de ekleyebiliriz de belki.
1: Evet, tercih derken ben de aslında onu demeye evet, çalışıyorum.
0: İkinci sezonu bitirmiş olduk. Senin tek başına olduğun üçüncüsüne gelirsek.
1: Doğru, hala sen dernekte çalışıyordun. Üçüncü dönemde sinemaya çok vakit ayırmıştım ben. Kurosawa'dan tuttum Kieślowski'ye üç renk üçlemesine. Casablanca'dan Pan'ın Labirentini hatta Peter Greenaway'e kadar birçok sevdiğim yönetmenin üstüne konuşulası bulduğum filmlerinden konuştum. Şimdi bu kadar sene sonra bakınca nasıl hangi rüzgarla savrulduğumu çıkaramadığım bir sürü şeyden bahsetmişim. Evet. Neler olmuş kim bilir. Baktım da o sezonun son bölümlerinde de epey evet. De sürmüş. Hayatın anlamını aramışım.
0: Ben saydım.
1: Öyle mi? Evet. Nasıldı? Sonra da bulmuşum. Ne kadar konuşmuşum bilmiyorum. Neyse ki dördüncü dönemde sen dernek görevini yapıp programa döndün de ben hayatın anlamının arayışlarında yitip gitmedim.
0: Belki işte dönüşte ilk programa bilim sanatla başlamak evet. Da sebepsiz
1: onun
0: değilmiş.
1: Onun devamı olabilir.
0: Çünkü sen önceki sezonu hayatın anlamını aradın. Sonunda bulduğun süreçte kapattım diyorsun ya. Baktım 5 programmış.
1: Öyle mi? 5 program bundan evet. Araştırmışım.
0: Ondan söz ederken de nerelere
1: elimden
0: gittik
1: geleni
0: sonra.
1: Elimden geleni yapmışım değil mi?
0: Eline sağlık.
1: O kadar derin arayışlara girip derinlere dalınca insan bakın nerelere çıkıyor deyip Mesaj filminden ve ikimizin de çok
0: evet,
1: sevdiği
0: Carl Sagan.
1: Carl Sagan'dan söz ettik. Deniz biyoloğu Rachel Carson'ı örnekledik. Onun Undersea adlı yazısını ve şairane anlatımını ve aslında koskoca evrende ve hatta dünyada o kadar da önemli olmadığımızı evet. Konuşmuştuk.
0: Pale Blue Dot değil mi?
1: Evet.
0: Soluk mavi nokta.
1: Mavi nokta.
0: Bunları söyleyince kibiri ve tabii aynayı konuşmadan olmazdı. Ben ilk kez o zaman söylemiştim galiba. Sonra da çok kez söyledim.
1: Kullandık.
0: Allah kimseyi aynasız bırakmasın dedim ve hala derim. Oradan Kohut'tan, Lacan'a, Oscar Wilde'dan, Dali'ye, Orson Welles'e, Hitchcock'a ayna temasını uzun uzun konuşmuştuk.
1: Tabii onlarla yetinmeyip tablo, şiir ve masallar da konuştuk. Sonra da aynada görünenden güzellik ve estetik meselesine de değinmeden geçemezdik.
0: Geçemezdik tabii.
1: Da Vinci'nin yaptığınızın iyi olup olmadığını görmek isterseniz bir ayna kullanın ve yaptığınızın ayna yansımasıyla resminizi karşılaştırın. Ayna kılavuz olarak kullanılmalıdır dediğini hatırladım.
0: Evet, hatta şey de konuşmuştuk hatırlıyorum. Bu sol elle yazar ya sol aktır
1: evet.
0: Da Vinci ve
1: ayna
0: ters
1: yazar.
0: Evet, ayna görüntüsü. Yani aynaya bakılarak ancak görülebilir değil mi yazdıkları?
1: Evet.
0: Susan Sontag'ın fotoğraf üzerine kitabından da bahsetmiştik. Onun meşhur bir sözü vardı. Bir şeyin fotoğrafını çekmek fotoğraflanmış olan o şeyi ele geçirmektir diye. Onu hala hatırlarım. O kitabını okuduğumda yıllar yıllar önce. Başka bir de işte bir şeyin fotoğrafını çekmek aslında dünyayla insanda bilgilenme, dolayısıyla güçlenme duygusu uyandıran bir ilişkiye girmesine sebep oluyor.
1: Şimdilerde insanın. Çok yapılıyor değil mi?
0: Çok, evet. Özellikle selfiler, değil mi? Biz bu evet. 8 sene önce bunlardan bahsedip selfie meselesini de enine boyuna konuşmuştuk. Eskiden hiç fotoğraf tabii çekmek çok zor bir şeydi. Şimdi herkes telefonuyla bunu yapıveriyor. Ama tabii selfie başka bir hikaye. Ona da otoportreden gelmiştik zaten.
1: Doğru. Albrecht Dürer, Rembrandt, Van Gogh örneğinde otoportrelerin Viyanalı sanat tarihçisi Alois Riegel'in dediği gibi yaşanılan çalkantılı dünyayı anlamada ruhun bedene nasıl girdiğinin en yalın anlatımı olduğunu konuşmuştuk. O öyle söylemişti. Doğru. Örneğin Frida Kahlo'nun 55 otoportre ile gündüzlerinin ve gecelerinin celladı olarak tanımladığı bir aynaya bakarak geçirdiği günleri de konuşmuştuk. Bizden de çok sevdiğimiz Avni Lifici anmıştık.
0: Az bilinen, çok sevdiğimiz ama selfie diyorduk.
1: Evet,
0: bir de.
1: Selfie o zaman ne kadar sene geçmiş üstünden, şimdi hayatımızın çok doğal bir parçası. Oxford Sözlüğü'ne 2013'te yılın sözcüğü seçilerek girmiş ama şimdi görselerdi.
0: Değil mi? Selfie'yi tabii otoportre fotoğrafından ayıran en önemli özelliği nasıl göründüğüyle ilgili bir dert taşımadan yapılması demiş. İşte şiş gözlerle, çoğunlukla olduğu gibi üzerinde oynanmadan, sadece eğlenme paylaşma amaçlı fotoğraflar, hatta çekinin imajının bozulduğunu, bazen yarım olduğu görüntüler, işte ben buradaydım demeye ve belgelemeye yarıyor falan demiştik o zaman.
1: Ya ama artık öyle değil bence ya. Evet, bu kalmadı evet. Böyle bir şey. Değişti bence.
0: Ama sen o zaman da demiştin, emin miyiz öyle olduğuna, bence selfie kendisini nasıl görmek göstermek istiyorsa öyle çekilendir demiştin. Doğru. Haklı olarak o zamandan görmüştüm bugünleri. Sonra da ihtiyaçlardan bunların nasıl psikiyatrize ya da psikolojize edildiğinden de bahsetmiştik değil mi?
1: Şükrü Erbaş'ın Kuş Uçar Kanat Ağlarından bir bölüm okumuştuk. Vaktimiz varsa yine hatırlayalım mı?
0: Evet, okuyalım. Vakit vardır herhalde.
1: Hadi lütfen. Hadi.
0: Cehalet bitti şükür. Bilgiyle bilgisizlik arasındaki o anlamsız ayrım kalktı. Artık herkes her şeyi biliyor. Artık herkes kendini şehvetle seviyor. Kaldıysa bir huzursuzluk, o da bilmeyenlerin bilenleri küçümsemesinden başka bir şey değil. Herkes bilgi zehirlenmesinden ölecek. İki söz arasında kir çöpak, aksırık tıksırık, toz pas gibi sesler duyulsa da herkesin siyasetten iklime, aşktan ölüme, hukuktan petrole, karıncalardan kutuplara büyük düşünceleri var. Hatta şiir, müzik, resim. Bilmek ne? Hepsine kendi yüksek seviyesinden sözler, sesler, renkler ekliyorlar. Öyle yüce gönüllü ki herkes, kimse dehasını esirgemiyor. Özel gazeteleri, televizyonları, sayfaları var. En az 1 milyon fotoğrafını görmedikleri kimseyi önemsemiyorlar. Bazıları bu bir pornografi dese de onlara göre bu içtenlik. Hatta eşitlik, dürüstlük. Belki biraz yalnızlıktan söz edilebilir ama dünyanın kendilerinden yapıldığını hemen görüyorlar. 7 milyar yalnızlık olur mu hiç zaten? Şükür cehalet bitti. Kimse okumuyor. Herkes yazıyor. Kimse öğrenmiyor. Herkes biliyor. Kimse susmuyor. Herkes konuşuyor. Kimse çekilmiyor. Herkes ortada. Kimse kederlenmiyor. Herkes şenlik. Kimse yere bakmıyor. Herkes gökyüzü. Kimse sevmiyor. Herkes arzu ediyor. Kimse gözyaşı değil. Herkes küfür. Kimse eşik değil. Herkes ufukların ötesi. Kimse gölge değil. Herkes ışık. Tevazu bitti. İncelik bitti. Hatıra bitti. Gönül bitti. Şarkı bitti. Bir aynalar pazarı ki yaşıyoruz işte.
1: Cehalet bitti şükür.
0: Evet. Evet. Sonra da işte çok güzel değil mi? Hala çok Şükrü Erbaş'ı çok severim ama
1: bu. Evet, ben de senden tanıdım, biliyor musun? Çok bilmiyordum.
0: Evet. Sonra da işte bakmak, görmek, buradan gözetlemek, tabii eksibisyonizm, voyeurizm, sonra da haset, yine edebiyat, sinema, resim ve sanata da bakmıştık o dönem.
1: Yine konuklarımız olmuştu o dönem. Evet. Simden Oral ve Türkay Demir bizimle bu konuları konuşmuşlardı.
0: Evet, evet, güzel programlardı. Sonra da dördüncü sezondan sonra bir 8 yıl ara verdik. Ta ki bu yılın başında 5. sezonu yapana kadar.
1: Evet, 5. sezonu böyle özetlememize gerek yok tabii çünkü o çok yeni, ama başka bir şey yapalım birazdan. Önce bir müzik arası verelim ve bütün konuştuklarımızla kısmen ilgili sürpriz bir parça dinleyelim mi?
0: Tabii. Ne dinliyoruz?
1: Louis Armstrong'dan gelsin What a Wonderful World. Oo.

0: Apaçık Radyo'da Sanat Uzun, İlham Sonsuz'u dinliyorsunuz. Yeni bir sezonun ilk programındayız. Louis Armstrong'dan dinledik. What a Wonderful World. Her şeye rağmen ne güzel bir dünya diyorum ben de.
1: Evet, o iyi geliyor gerçekten onu duymak. Peki geçen sezonla ilgili ne yapalım, bir şey yapalım diyordun?
0: Ha, şunları konuştuk demeyelim de kendimizden ha. Doğru bakalım. Mesela hadi seni bakalım. En çok heyecanlandıran konu neydi Timuçin geçen sezonda?
1: Valla tek bir şey var mı diye düşüneyim. Aslında hakikat sorusu meselesini konuşmak ve onun işte sanatta, günlük hayatta izini sürmek, dedektiflik gibiydi o tarafı. Evet. Aa, o da öyle, aa, bu da böyle filan diye.
0: Hem canım acıtıcıydı bir yandan da o. Da.
1: Ama ipuçlarını toplamak, yorumlamak çok heyecan vericiydi.
0: Anlamaya çalıştık değil mi bir de?
1: Seni peki?
0: Ya ben düşündüm tek tek konuları, hepsi çocuğum gibi diyeceğim değil şimdi mi? De. Evet. Radyoya gelip Açık Radyo'da seninle birlikte Sanat Uzun İlham Sonsuz'u yapmak çok heyecanlandıran bir şeydi. Çünkü evet. Geçmiş sezonları anlatırken de tekrar hatırladığım gibi kendimden doğru bakıyorum hayata. Kendi meselelerimi konuşmak istiyorum, sana öneriyorum, konuşuyoruz. Bunlara çözüm buluyorum ya da bulamıyorum ya da bulmaya gerek olmadığını anlıyorum falan. Aslında kendi terapim evet. Gibi de biraz kullanıyorum galiba. Radyoyu. Bu çok heyecan, bütünüyle heyecanlı.
1: Bir yolculuk, evet. Peki en sevdiğim bölüm, ben sorayım.
0: En sevdiğim bölüm 14 Şubat'a gelen programda biz evet. O güne sevgililer denk geldiği şey için yapmıştık. Sevgililer Günü'nü yapalım demiştik. Oradan Sevgililer Günü'nün çıkışından ve onunla ilgili sanat eserlerinden bahsettik. O programda ünlü tablolardan üçer tane seçmiştik. Hmm. O oyunu sevmiştim
1: Art
0: mesela.
1: Art Dog'da yayınlanan, evet.
0: Bir de o programda bahsettiğim Frederick William Burton'ın Hellelil ve Hildebrand veya
1: evet.
0: Kule Merdivenlerinde Karşılaşma adlı tablosunu sevdim. Ona yakından ve uzun süre bakınca, yakından dediğim tabii gidip orada orijinal müzesinde bakabilmiş değilim ama uzun uzun bakıp üstüne düşününce birbirini son görüşleri olan İki sevgili Hellelil ile Hildebrand'ın evet. Birbirine son bakamayışları, dokunuşları, birazdan Hellelil'in öleceğini bildiğimiz veda anı gibi buydu. Bir de benim en sevdiğimden başka sevindiğimi de ekleyeyim ben. Bizim Instagram postlarımıza radyomuzun kıymetli editörü Nazlı Zaman kendisi
1: evet.
0: Talebiyle el attı. Sağ evet. olsun. Kurtardı bizi
1: Nazlı
0: ve harika bizi tasarımlarla
1: kalkındırdı.
0: çıkardı. Evet. İzlenir hale getirdi, sağ olsun.
1: Ya ben ayıramıyorum. Hepsini seviyorum, bakıyorum da. Yani yine de hani 8 yıllık ara sonrasında yaptığımız ilk program beni en çok heyecanlandıran oldu.
0: Senden. Doğru, radyoya tekrar gelmek. Evet. Mikrofonlar aynı mı? Sandalye yerinde mi?
1: Evet,
0: arkadaşlar
1: evet.
0: Ne durumda?
1: Yani ben en sevdiğim diyemeyeceğim ama evet.
0: O zaman sıra bende sorulardan. En çok şaşırdığın hangisiydi senin konuştukların?
1: Ütopyaların kırılma anı galiba. Kusursuzluktan kabusa bölümü yapmıştık bir tane. Yani ütopya planlanıyor ama sonra ne oluyor filan
0: tam,
1: gibi.
0: Tam bak şimdi ben kendim için de aynı şeye mesela şaşırmıştım. O konuda da öyle. Öyle. Distopyalara çok baktık. Çünkü post-truth deyince mecburen öyle gittik. Çünkü post-truth döneminde hakikat sonrası dönem aslında bir distopya bir yandan da. Ve kendimiz de bunun içinde mi yaşıyoruz?
1: Evet.
0: Sorarken demeyeyim, anlarken hatta bunun içinde olduğumuzu mecburen sonrasında karşılığı olan ütopyalara da gittik. Hı-hı. Ve ütopyalara da yakından bakınca senin dediğin gibi hepsinin içinde bir distopyanın da bulunduğunu
1: Doğru.
0: gördük. Mesela bir örnek alırsak en netlerinden biriydi bu anlamak için. Charlotte Perkins Gilman'ın Kadınlar Ülkesi
1: evet.
0: kitabı. Harika.

0: mantıklı, sorunsuz, rahat, harikulade mükemmel bir düzen oturtulmuş. Hani desem o MP dedi ya demin
1: Evet.
0: Suat Massi, olmasını istediği sanki her şeyi oturup çizmişler, tasarlamışlar ki öyle roman olduğu için. Fakat romanın içine iyice girince orada olmanın da ne kadar distopik olduğunu bir aşamada anlıyorsun. Senin kırılma noktası dediğin bu
1: Evet,
0: sanırım, aynı şeye
1: doğru. Üç tane
0: şaşırdım.
1: erkek, onların
0: Onlara
1: özellikleri falan,
0: bakıyorlar ve
1: evet.
0: oradan dinliyoruz bunları, ama mesela herkes çocuk sahibi olamaz, belli özelliklerin olmalı falan
1: Evet.
0: filan gibi bir şeyler. Ütopya da sorunlu bir durum yani. Bu
1: Tabii.
0: ilginç gelmişti bana.
1: Doğru.
0: Peki en çok sen hangisine güldün?
1: Tek bir bölüm yok galiba benim için düşününce, ama Banksy beni hep güldürüyor, çok güldürüyor.
0: Doğru.
1: Sen peki?
0: Tek tek düşününce eserleri hem güldürüyor, belki de oradan bizi sarsıyor değil mi?
1: Evet,
0: Güldürürken
1: evet,
0: güldüğümüz
1: evet.
0: şeyin
1: Yani
0: mesela.
1: gülmek zaten öyle bir şey ya. Yani
0: Tabii,
1: biriken bir
0: tabii.
1: şey var, adrenalin oluyor. Bir gerilimin yarattığı adrenalin, o adrenalini bir şeyle boşaltman gerekiyor. Bazen karşıtlıklar, öfke, başka şey de o yolla. Sonra gülerek rahatlıyoruz. O böyle çok zorlandığımız zamanlarda da güleriz ya istemsizce aslında. Gülmek öyle bir şey. Banksy'nin hedefi de bu zaten, rahatsız
0: Evet.
1: etmek. Sanat insanı huzursuz
0: Rahatsız,
1: eder,
0: evet,
1: evet, bir
0: rahatlatacak
1: yandan
0: bir
1: da
0: şeyden çok.
1: değildir.
0: Bu
1: Sen peki?
0: güldürme konusunda çok haklısın. Deniz Göktaş için de öyle
1: Ha,
0: olmadı mı?
1: tamam.
0: Büyük kitleler olarak memleketçe duruma gülerek gevşemeye başladık, çalıştık ve bir yandan
1: Onun
0: gülerken bir
1: yaptığı da
0: yandan
1: zaten.
0: ağladığımız bir şeydi.
1: Tabii.
0: Şeyin de öyle, Banksy'nin de öyle. Çok tatlı bir kedi resminin aslında daha geniş açıdan bakınca yıkık bir Filistin duvarında, ayıran bir
1: Evet,
0: duvarda,
1: değil mi?
0: bombalanmış bir duvarın üstünde olduğunu görmek büyük tezat ve hem güldürücü
1: Çok.
0: hem sarsıcı bir şey oluyor.
1: Doğru.
0: Ben de senin anlattığın Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ndeki heykelin yapım
1: Aa,
0: aşamalarına, bu
1: evet,
0: düşünen
1: doğru.
0: adamın, Rode'nin düşünen adamının bir
1: Oraya
0: şeyi var ya,
1: yapılması, değil
0: oraya
1: mi?
0: replika demeyeyim ama bir benzeri var, devasa boyutlu
1: Evet,
0: orada.
1: replika demek için çok büyük.
0: Çok fazla bu öyle değil ama ondan esinlenmiş epey benzeri var. Onun hikayesini, yani oradan yaşayan, orada yaşayan birinin yaptığını biliyordum ama tam bilmiyordum. Sonu çok ilginç ve komikti. Ya azıcık sen anlatır mısın onu?
1: O heykeli yapan Kemal Künmat istediği para verilmeyince işi bırakıyor
0: Kemal
1: aslında.
0: Künmat da orada ikamet ediyordu sanki değil mi?
1: Evet,
0: Oranın
1: ona diyorlar ki işte
0: tedavi
1: seni
0: görüyordu.
1: taburcu edeceğiz falan,
0: Ödül de bu.
1: çabucak. Evet, ama para da istiyor. Para vermeyince bırakıyorlar. Heykelin eli eksik kalıyor. Bir eli. Orada bulunan Mehmet Piştar adlı bir subay var orada, yatıyor o sırada. Heykeli tamamlıyor. Ama onun karşılığında hastaneden taburcu ediyorlar o yıllarda. Gerçekten komik.
0: Çok komik. Sen de şey demiştin ama yani herhalde bunu yaptı diye çıkarmamışlardır da onu yapana kadar bir süre daha
1: Geçmiştir, evet.
0: ağırlamışlardır
1: Öyle diye
0: diye.
1: ummak istiyorum.
0: Onu
1: Yani
0: anlamıştım
1: hastaneden bunun
0: zaten.
1: için taburcu
0: Evet.
1: edilmez ya da
0: Evet.
1: yatırılmaz insanlar.
0: Evet, bunu da söylemeni istedim aslında. Bir de güldüğüm güzel bir yorum geldi programımıza. Narayama Türküsü filminden konuşurken bir yerde sonsuza dek yaşayacak değiliz ya, insanın bir aşamada ölmesi lazım demiştim.
1: Evet.
0: Sadık bir dinleyicimiz ona yanıt göndererek buna hiç katılmadığını belirtti. Çok hoştu bence.
1: Evet.
0: Sonsuza dek yaşamayı isteyen bir dinleyicimizin olmasını sevdim. Gerçi bugün bakınca buna belki başka bir türlü de bakabilirim bu yoruma. Biraz sonra söylerim.
1: Evet.
0: En çok neye üzüldün peki sen?
1: Şeye üzülmüştüm ben. Kemal Kurkut bize bakıyor
0: Of, ben bunu
1: tablosunu hatırladın
0: unutmuşum.
1: mı?
0: Evet.
1: Evet.
0: Of, ama
1: Evet.
0: şey,
1: Çok
0: genel
1: hüzünlüydü.
0: düşününce bütün programlarımızda bir şeye çok üzülmedim. Ya sonuçta hepsi geliyor geçiyor gibi düşündüm ama bu çok üzücüydü. Sen
1: Evet.
0: çok haklısın. Kemal Kurkut'un
1: Şeyde de var.
0: tablosunu bize
1: Instagram
0: bakıyoruna.
1: postlarında görmek,
0: Evet, doğru.
1: hatırlamak isteyenler olursa.
0: Genel olarak dediğim gibi hakikat sonrası çağında yaşamış olmak üzücü ama o kadar da değil. Dedik ya, tarih de tekerrürden ibaret sanıyorum. Yani
1: Doğru.
0: olay bu ve biz bunun içinde hayatta kalmaya, en iyisini yaşamaya çalışıyoruz.
1: Evet, doğru söylüyorsun. Senin üzüldüğün özel bir şey yok o zaman zaten.
0: Öyle
1: Hakikat sayısı.
0: programla, evet öyle.
1: Çok eleştirildik aslında bu konuda, değil
0: Evet.
1: mi? Karamsar şeyler konuşuyorsunuz.
0: Evet,
1: Doğru bir
0: evet.
1: yandan, ama gerçekler bu çağda. Ama biz umutlu karamsarlarız.
0: O da doğru.
1: Erdoğan'ın dediği gibi. Sana peki en umut veren şey?
0: Kesinlikle. Aslında bunları konuşmamızın nedeni de bir umut aramamız değil mi Timuçin? Evet, ben öyle düşünüyorum. Doğru. Bunları konuşup birbirimizden bir fayda umuyoruz aslında ve dinleyicilerimiz ve hepimiz, buranın da amacı o. Umudun öğrenilebilir bir şey olduğunu öğrendim ben geçen sezon ve bu çok iyi geldi.
1: Ya bak, evet, benim de öyle. O Ernst Bloch'un ünlü sözünü konuşmuştuk, hatırlıyor musun? Umut sadece her şey çok güzel olacak gibi pasif bir iyimserlik değil, bilinçli, akılcı ve eyleme dayalı bir güçtür demişti.
0: Evet, ve bunu da aslında açtık biraz, nasıl yapabiliriz bunu diye. Bu benim için çok kıymetliydi ve umut verici bir şeydi. Aslında ihtiyacımız olan şey. Peki ara verdiğimiz yaz döneminde biz neler üstünde düşündük, araştırdık? Biraz ona da bakalım mı? Yani sonuçta bu dönem bizi ve bizi de diyorum çünkü bilmiyoruz tam, bizi ve sizleri, dinleyicilerimizi neler bekliyor?
1: Evet, ben şey demiştim ya, yani mimari de sanat değil mi aslında yahu falan demiştim.
0: Evet.
1: Sen de ya evet, ne güzel olur falan deyip biraz mimari konuşalım dedik.
0: Evet.
1: Yani merak edip çok az değindiğimiz, aslında tıp gibi hem sanat hem zanaat yanı da olan, yani yaratıcılık açısından çok önemli bir şey mimari. Bence bir tür sanat yani.
0: Evet.
1: Sanat üzerine psikolojik sohbetlerimizi sanat yapıtlarından, işte onların yaratıldığı, yapıldığı, korunduğu ve birçok çoğu kendisi de sanat eseri olan mekanı da çevirelim bakalım.
0: Evet,
1: diyorum.
0: El atmadığımız bu konu kalmasın diyelim, değil mi?
1: Evet.
0: Mesela mekan ruhumuzu nasıl şekillendiriyor ya da ruh hallerimiz mekana nasıl yansıyor?
1: Tabii.
0: Evler, sokaklar, AVM'ler, hastaneler,
1: evet,
0: havaalanları, kamusal alanlar, parklar, spor alanları vesaire vesaire. Bunlar bizim ruh hallerimizi, ilişkilerimizi, korkularımızı, umutlarımızı da şekillendiriyor mu?
1: Evet.
0: Tıpkı resimde, edebiyatta konuştuğumuz gibi mimarların, plancıların, iktidarların psikolojisi bu mekanlara etki ediyor mu ya da siniyor mu? Bizi nasıl etkiliyor bu da? Ayrıca mimarinin diğer sanat dallarıyla ilişkisine de bakalım istiyoruz, kurcalayalım. Sinemada, edebiyatta, resimde yalnızca mimari ve mimarlar olmayacak yani önümüzdeki dönemde. İpucu verelim. Mesela Kafka olacak, Wim Wenders olacak.
1: Kaçınılmaz tabii, değil mi?
0: Gabriel Garcia Marquez olacak, Tolstoy olacak. Ama
1: evet,
0: mimari de olacak. Bir takım filmler ve diziler olacak ama gözümüzü bütün bunlar olurken psikolojiden de hiç ayırmayacağız. Daha da fazla söylemesek mi acaba?
1: Evet, tabii konuklarımız da olacak bu dönem. Onları da sırası geldikçe duyururuz. Biz çok meraklı ve hevesliyiz bu konuda. İlk sürpriz konuğumuz da haftaya hatta.
0: Evet.
1: Sonra da yol bizi nereye götürürse oraya gideceğiz bakalım.
0: Evet. Biz o yoldan gideceğiz bir şekilde. Bize gelen yorumlardan bir kısmı da daha pozitif konulardan bahsetmemiz yönünde oldu. Biz de isteriz zaten bunu. Bu sezon daha pozitif olacak. Önceden haber verelim değil
1: ne
0: mi?
1: Ne kadar olabilirsek bilmiyorum.
0: Biz elimizden geleni yapacağız. Ama şu da var ki aslında demin sen başlattın ya bu konuyu. Sanat çok da ballı kaymaklı bir yerden böyle her şey yolundayken doğmuyor. Yani çoklukla bir sıkıntı, bir dert, bir huzursuzluk varsa oradan doğuyor. Ve o doğuş da ne güzeldir ki sanatçıya ve aynı zamanda izleyiciye iyi geliyor.
1: Paylaşılıyor çünkü.
0: Sanat uzun, ilham sonsuzun en ilk programında da demiştik. Sonra da ara ara hep hatırladık ki. Sanat huzursuzları yatıştırmak, keyfi yerinde olanların keyfini kaçırmak içindir. Sezar Cruz demişti bunu.
1: Doğru, evet.
0: Sen demin onu hatırlattın.
1: Evet.
0: Huzur içinde her şey yolunda, güllük gülistanlık olduğu bir yerden de sanat çıkmıyor. Biz de işte oraya bakıyoruz değil mi?
1: Evet. O zaman bugünlük bu kadar deyip bırakalım ama son parçamızı sen anons et istiyorum.
0: Ama bunu bugün bu sabah yaptığımız bir değişiklikle çok çok yakın zamanda çok sevdiğim, çok yakın ve çok kıymetli bir arkadaşımı kaybettim. Ani ve beklenmedik bir şekilde. Çok üzgünüm. Bu kadar çok bir araya gelince ne kadar üzgün olduğumda o kadar çoğalıyor. Tarif edemiyorum. Vaktiyle onunla karaoke'de birlikte söylediğimiz bir parça ile veda etmek istiyorum arkadaşım Haluk'a. James Taylor söyleyecek, You Got a Friend.
1: Haluk Dülger'in anısına gelsin.

0: Apaçık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz programında James Taylor'dan dinledik. You Got a Friend, Haluk Dülger'in anısına onu yad edelim istedik. Altıncı sezon ilk programı böylece tamamlamış oluyoruz. Cumartesi günleri saat 11'de sizlerleyiz. İsterseniz canlı, isterseniz kayıt arşivinden dinleyebilirsiniz. Bu haftalık hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Sanat uzun, ilham sonsuz.
1: Sanat üzerine psikolojik sohbetler. Hazırlayan ve sunanlar Şenol Ayla ve Timuçin Oral.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Emine Öz'e teşekkür ederiz.
1: Kızımız da yani çok çabuk konuştu. Yani 1 yaşında falan 50 kelime söylüyordu. Açık radyo sayesinde. Herkes işte tiyatrocu anne baba falan filan değil mi? Açık radyo yani kesinlikle.
2: Harika, duyduğum en iyi iltifatlardan biri olduğunu evet. Söylemeliyim.

0: bazen bir şey. İşte Mecidiye der Jeton'a, Şahsan Beton'a. Öyle şeyler söylüyor kendi kendine mesela oyun oynarken falan.
1: Apaçık Radyo.
2: Gidilmeyen yol.
3: Edebiyat, sinema ve sanatta yaşanmamış hayatların izleri.
2: Hazırlayan ve sunan Aslı Kotaman.
3: Pazar 18'de Apaçık Radyo'da.
4: Reklamlar.
5: Şehrin caz hali başlıyor. 36. Akbank Caz Festivali 26 Eylül 11 Ekim tarihleri arasında. Biletler Biletix'te. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
4: Reklamlar bitti.
2: Eksik mecaz.
3: Edebiyat, sanat ve hayata dair dolaşıklıklar.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ensar Altun'a teşekkür ederiz.
2: Harici Bellek.
3: Şarkılarla Dünya Tarihi.

Apaçık Radyo'dasınız. Harici Bellek 349. kez sizlerle bendeniz Murat Meriç. Başlamadan önce tüm dinleyenleri en içten duygularımla selamlıyorum. Hoş geldiniz.

0: Yüksel Özkasap, Werner Müller Orkestrası eşliğinde Bir Gün Doğdu Duran bestesi seslendirdi Ankara Rüzgarı. Bugün önce Ankara'da dolanacağız. Bunun sebebi Ankaralı bir yazarı Sevgi Soysal'ı anıyor oluşum. Onu şarkılarla ve yazdıklarıyla hatırlayacağız. Hatırlayacağız diyorum çünkü yalnız değilim. Ankara'dan bir konuğum var. Ankara'nın Duygusal Tarihi başlıklı 3. kitabını çıkartan tarihçi Hakan Kaynar birazdan bize Sevgi Soysal'ı anlatacak. Ama ondan önce bir Ankaralı şarkıcıya kulak verelim. Masar Alan Son Mikrofon'da 1979 yılındayız.
1: Çok çok eskilerde bir kabile varmış insanlığın ilk günlerinde. Bu kabilede herkes gündüzleri sabah erkenden avlanmaya çıkarmış ve gece geç vakit dönerlermiş. Yalnız içlerinden biri bunlarla avlanmaya gitmezmiş. Ormanlarda gezip tozar, aylak aylak dolaşırmış. Kuşları dinlermiş, çiçekler koparırmış, dolaşır dururmuş. Fakat akşam geldikleri vakit hepsi yorgun argın olurlarmış. Bizim birader de bunlara gündüz gördüklerini anlatırmış ve bunlar da birbirlerine sokulup yorgunluktan uyuyakalırlarmış. Derken içlerinden biri demiş ki ya bu adam demişler niçin çalışmıyor bunu da alıp biz ava götürelim demişler. Bunu da zoraki ava götürmüşler. Tabii bizim birader de yorulmuş ve geldiğinde hiçbir şey anlatamayacak durumdaymış. Dolayısıyla hep birlikte yorgun argın uyumuşlar. Günler birbirini kovalamış derken bir boşluk hissetmiş bütün kabile. Yorgun argın avdan geliyorlar ve yatıyorlar. Eskiden biri bir şeyler anlatırdı, oysa şimdi anlatan eden yok. Düşünmüşler, taşınmışlar ve bizim biraderi bir sabah uyandırmadan ava gitmeye karar vermişler. İşte sanatçının öyküsü.

0: Ankaralı şarkıcı Mazhar Alanson, 1979 yılında TRT Ankara Televizyonu adına çekilen İzzet Öz programı Sihirli Lamba'nın 21 Nisan tarihli programına katılmış, bir hikaye anlatmış ve programda bu hikayeden yola çıkarak yaptığı şarkıyı seslendirmiş. Sait Faik'in Son Kuşlar başlıklı kitabında yer alan Sivri Ada Geceleri adlı hikayesinden esinle yaptığı bu şarkı, yıllar sonra Mazhar Fuat Özkan'ın 3. albümü Vakti Rock'ta da karşımıza çıkmıştı. Az önce Mazhar'ın sunuşunun ardından 1986 tarihli bu kaydı dinledik. Söz Sait Faik'ten açıldı. Oradan devam edeyim. Bu büyük yazar başka şarkılara da ilham verdi. Az sonra Ankara'ya döneceğiz ama şimdi Burgazada'ya uğrayalım ve Zülfü Livaneli'yi Ada başlıklı albümüne adını veren şarkıda dinleyelim. Öncesinde de mikrofonu Orhan Kemal alacak ve Sait Faik'le geçirdiği günlerden bir küçük kesit sunacak.
1: Efendim, Sait Faik'le çok sevişirdik. Çok sevişirdik. Şimdi de birbirimizi fazla vururduk. Yani maruf tabiriyle birbirimizi yerdik. Ne zaman bana rastlasa mutlaka ama mutlaka bir laf atar ortaya. Bana bir gün ne dolaşıyorsun dedi, bu hikaye roman vesaire. Kim abad olmuşsa sen olacaksın gibi bir laf etti. Ben dedim ki sen onu bırak. Sen ne diye mesela sefil kibir olmuyorsun diye bir laf ettim. Bu da nereden çıktı dedi, ne kızdı. Alay ediyorum zannetti. Zaten dehşetli kuşkulu bir insandı. Öyle dedim ya. Sefil kibir bu senin hakkın. Zenginsin. Annem bakıyor sana. Fransa'larda da okudun. Şimdi burada kullanamayacağım bir küfür salladı. Niye dedim? Ulan dedi ben Fransa'ya dedi okumaya gitmedim. Ve niye gittim? Gezmeye, yemeye, içmeye, para harcamaya ve gene burayı da özür dileyeceğim. Bir küfür daha salladı. Bir gülüştük karşılıklı. Bu dedi neden, neden icap etti? Ne oldu? Neden? Seninki neden icap etti dedim. Ben kalemimle İstanbul'a geldim. İstanbul'a kalemimle geçireceğim. Çünkü bana daha önce Beyoğlu'nda rastlamıştı bir sarı defter gösterdi. Roman yazıyorum, roman. Kaç tane dedim. Ama dedi sen realistsin, gerçekçisin. Sen dedi palavra sallarsın, uzatırsın dedi lafları, muhabereyi falan dedim ya. Sen de yapıyorsun dedim. Ben imajinasyon yapıyorum dedi. Biz de onu yapıyoruz ama kararında dedim. Gözümde düşündü şöyle. Bir küfür salladı, defteri cebine soktu. Ölmesi birazdan aşağıya, Galatasaray'a doğru, ben de Taksim'e doğru yürüdüm. Birbirimizi daima böyle hırpalardık, yerdik. Ama şuna çok kahriyim. Yani, hakikaten inanıyorum ki. Sait Faik beni çok severdi, ben bunu çok severdim. Hatıralar hani laf tütün tabakasını açar derler. Şimdi tütün tabakası açılınca uzun uzun konuşmak lazım ama yerimiz de müsait değil, uygun değil. Kısa keselim en iyisi. Yazılarımızda belki konuşuruz ileride. Yahut gerekirse gene bu konuşmayı devam ettirebiliriz. Hem de sayfalar doğrusu.

0: Ankara'dan yola çıktık. Kısa süreliğine Burgaz adaya uğradık ama yine Ankara'ya dönelim. Bugün Harcı Bellek'te daha önce yayınlanmış programlardan bir küçük kolaj var. Önce geçtiğimiz yıl yayınladığım Sevgi Soysal programından bir kesit sunacağız. Çünkü geçtiğimiz hafta 30 Eylül'de Sevgi Soysal'ı 90. doğum gününde hatırladık ve andık. Onu bize en iyi anlatacak isimlerden biri tarihçi Hakan Kaynar programımıza Ankara'dan katılıyor. Hakan hoş geldin. Yıllardır Sevgi Soysal üzerine çalışıyorsun. Sana onu sorsak aklına ilk anda ne gelir?
1: Murat Barış merhaba. Harici Bellek dinleyicilerine güzel bir cumartesi günü diliyorum önce. Bugün Sevgi Soysal'ı hatırlamak için bir vesile. Sevgi Soysal'ı tabii hatırlayınca uzun süredir hakkında yazılar yazdığım, uzun süredir romanlarını okuduğum için birçok detay sökün ediyor zihnime aslına bakarsan. Hangisini anlatayım, hangisinden bahsedeyim daha doğru olur. Ona da bir türlü karar veremiyorum açıkçası. Ama şu var, biz Ankaralılar sürekli değişen bir şehrin sakinleriyiz. Ve özellikle son 10-20 yılda bu değişim oldukça hızlandı. 30-40 yıllık apartmanlar bile çok eskidiler, artık burada yaşanmaz diye yıkılıyor. Dolayısıyla şehrin manzarası sürekli değişiyor. Zaten yeme içme mekanları da Ankara'da uzun süre yaşamazlardı. Her birinin birer birer kapandığına şahit olduk. En son işte Konur Sokak'ta ikimizin de çok iyi bildiği İmge Kitabevi, Dost Kitabevi, Turhan Kitabevi, Doruk Kitabevi, Engür Kahvesi, gençliğimizin diyelim önemli bir manzarası tamamen neredeyse değişmiş olacak. Dolayısıyla biz Ankaralılar için geriye Sevgi Soysal gibi isimler kalıyor. Bu yaşadığımız mekanla bir anlamlı ilişki kurmak için.
0: Bu anlamda Sevgi Soysal'ın Ankara için çok özel bir isim olduğunu söyleyebiliyoruz, öyle değil mi?
1: Ve Sevgi Soysal çok doğru bir isimdir. Niye böyle diyorum? Bana göre Sevgi Soysal Ankara'nın ilk yazarıdır. Elbette Yakup Kadri, Kara Osmanoğlu, Memduh Şevketi, Sendal, İlhan Tarus, Aka Gündüz gibi birçok isim de sayılabilir ama Sevgi Soysal Ankara'da doğdu. İlkokulu Ankara'da okudu, Mimar Kemalettin. Liseyi Ankara'da okudu, Ankara Kız Lisesi. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde okudu. Meydan sahnesinde sahneye çıktı, Adalet Ağaoğlu'nun kurduğu özel tiyatroda. Sonra TRT'de çalıştı, o da hemen Mithat Paşa Caddesi'nde. Yani Kızılay'ın ortasında pergeli koy, 2 kilometrelik bir çember çiz. Sevgi Soysal'ın dünyası ama o dünyanın çok dışında.
0: Peki tam olarak neresi o dünya? Sevgi Soysal'ın dünyası yani Ankara'nın neresinde?
1: O dünya Yenişehir. Yani Selanik Caddesi'nde oturdukları evin çevresindeki diğer binalarda yabancılar oturuyor. Böyle Rus, hangi millettendir bilmiyorum, Baker ya da Baker soyadlı birisi. Ondan sonra Okten soyadlı bir çift, karı koca, doktorlar. 64 numarada onlar oturuyor. 68'de bir apartman var. O apartmanda da 40'lar 50'li ve çeşitli illerde 5 dönem mebusluk yapmış apaydın. 40'lar 50'li milletvekili olan bir başkası yalnız. Hani böyle yanlış bir şeyler de söylememek gerekir. O bina da yıkıldı mesela. O bina romanda Yürümek romanında geçer. Sokağın ilk kaloriferli apartmanı diye. Sevgi Soysal o çemberin dışındadır derken kastettiğim hani bu bürokratlar, mebuslar, Ankara'nın kurucuları, o kurucuların çocukları vesaire filan onların zihin dünyasının dışında bir yerde. Ki aslına bakarsak hani bunu Atilla İlhan da söyler. Atilla İlhan Sevgi Soysal'ın hep bir yabancı gibi olduğunu. O ilkokulda arkadaşları, küçücük çocuklar 2. Dünya Savaşı'nda Sevgi'ye gelip yenileceksiniz derlermiş. Sapsarışın bir kız çocuğu olduğu için ve annesi de Alman, biliyorlar bilmiyorlar. Onu Almanya'nın temsilcisi gibi görüyorlar ilkokul bahçesinde. Şimdi bu yabancılık hali sürmüş gitmiş. Sarışınlığından değil bence. Tavrından, davranışından, cesaretinden, başkalığından. Öyle ki Muzaffer Buyrukçu'nun senin de benim de çok sevdiğimiz kitapları vardır. Orhan Kemal ve Cemal Süreya ile ilgili birçok anekdotu barındıran, anı desek değil, edebiyat eleştirisi desek değil, deneme desek değil, bütün bu türler arasında gidip gelen yazıları barındırır o kitaplar. O yazılardan birisinde Sevgi Soysal'ı da görürüz. Böyle Fethi Taci, İlhan Berk, başkaları da var. Buyrukçu'nun Ankara'ya geldiği bir zaman kendiliğinden oluşmuş, daha önce belirlenmemiş bir karşılaşma o. Bir meyhaneye oturuyorlar, işte rakı söyleniyor vesaire filan. Buyrukçu çok ilginç. Yok o işte nedir, bir küçük söyledi. Bu ben içmeyeceğim, vodka içeyim dedi vesaire falan diye o ayrıntıları bile yazar. O gün Sevgi Soysal da bir tesadüf eseri gelmiş. Buyrukçu tanımıyor, yabancı bir kadın diye bahsediyor. Çok da Sevgi Soysal hani herhalde masanın bu yeni misafiriyle ilgilenmemiş olacak ki Buyrukçu çok hoşnut kalmamış. Sevgi Soysal gittikten sonra da bu hoşnutsuzluğunu arkadaşlarıyla paylaşmış filan. Tanısan seversin demişler. Peki Buyrukçu niye böyle nasıl diyelim sempati duymamış? Sevgi Soysal açık seçik konuştuğu için küfür de etmiş olabilir, argo kullanmış olabilir.
0: Sence bu bilinçli bir tavır mı? Sonradan mesela onun izlerine bir yerlerde rastladın mı?
1: Dönemeç diye bir öyküsü var. Bu yayınlanmamış öykülerinin bulunduğu Tekliğin Türküsü'nde iletişim yayınlarından çıktı. Orada sanki Sevgi Soysal bunu, yani bu tavrı, erkeklerle olan bu sohbet halini bilerek isteyerek yaptığını söyler. Böyle bir şeyi seçtiğini, onu buna zorunlu bıraktıklarını, onlarla onların diliyle konuştuğunu. Dolayısıyla bu Atilla İlhan'ın söylediği yabancılık hali ya da o çizdiğimiz çemberin, pergelle çizdiğimiz çemberin dışında olma hali Sevgi Soysal'ın hani varoluşunda var muhtemelen. Ya da ben romanlarındaki detaylarla vesaire falan bunları birleştirip kendi hayali Sevgi Soysal'ımı da yaratıyor olabilirim. Ama bu ayrıksılık, başkalık meselesi zannederim romanlarının kurgusunda da var. İşte Yürümek'te Ela ile Mehmet. Efendim bir Ela'nın çocukluğu, Mehmet'in çocukluğu. Ela'nın gençliği, Mehmet'in gençliği. Ela'nın biraz yetişkinliği, Mehmet. Sonra bu ikisi karşılaşırlar, sevgili olurlar. Sonra anlatı Ela da devam eder, gider. Ya da Yenişehir'de bir öğle vakti. Onun hakkında verdiği bir röportajda hani bir kamera gibi baktım şehre. Kamera gibi bakınca bir kadraj var elbette. O kadrajın dışına çıkmadığını ifade ediyor. Ona benzer, oradaki kurguya benzer diyelim. Çok film izledik biz 90'lardan 2000'lerden sonra. Bağımsız olarak karakterleri anlatıp onları bir vesileyle bir olayın çevresinde buluşturan. Ki Yenişehir'de bir öğle vaktinde de birbirini hani birisi karşıdan karşıya geçerken Ahmet ilk kahraman tezgahtar çarpar Hatice Hanım'a. Görmez Hatice Hanım'ı yani. Bunlar birbirini tanımıyorlar. Ama Hatice Hanım kendisine selam veren Necip Bey'i görmez. Tanımıyorlar. Sürekli bir karşılıklı olmayan ilişkiler var. Ama bütün bunlar birbirlerini tanısın tanımasın. Bir olayın devrilen bir kavak. Piknik orada oturuyorlar vesaire filan. Hemen orada yaşanan bir olay. O olayın çevresinde buluşan yabancılar, arkadaşlar vesaire.
0: Dilersen tam bu noktada sözünü keseyim Hakan. Çünkü Yenişehir'de bir öğle vaktinde az önce bahsettiğin tezgahtar Ahmet'in içinde olduğu bir sahne var. Bu zaten romanın girişi. Ahmet, yavuklusu Şükran'la buluşmak için önüne geldiği bir plakçının vitrininde Love Story planı görür ve kapağındaki kıza vurulur. Sonra hayaller kurmaya başlar. O sayfalarda fonda bize eşlik eden Ezgi, şimdi dinleyeceğimiz Francis Lay bestesi.

0: Sevgi Soysal'ın 1973 yılının Haziran ayında yayımlanan romanı Yenişehir'de Bir Öğle Vakti'nin ilk bölümünde Şükran ve Ahmet'in hikayesine tanık oluruz. İkisi bir öğle vakti Kızılay'da bir pasajda buluşur, birlikte Koralı yerler ve tam da o günlerde gösterime giren Love Story filmine gitmek üzere sözleşirler, ayrılırlar. Hikaye sonrasında başka katmanlarıyla devam eder. Edebiyatımızdaki enteresan ve yenilikçi kurgulardan biri bu. Tarihçi Hakan Kaynar, Sevgi Soysal'ı incelediği yazılarda bu kurgulardan dem vuruyor. Onunla söyleşimizi fonda Francis Lee'nin Love Story başlıklı bestesini dinlerken sürdürelim. Az önce Yürümek ve Yenişehir'de Böyle Vaktinden söz ettik. Devam edelim mi? Sırada hangi roman var?
1: Üçüncüsü de Şafak, hani böyle bir an kapı açılıyor, polis giriyor içeri ve akşam yemeği yerde oturulmuş Adana'da bir ev. Evin yabancı bir misafiri var oya. Diğer kadınlar onlara hizmet ediyorlar. O da kendini rahatsız ediyor, erkek gibi hissediyor. Çünkü erkeklerle oturuyor, boşaltıyor. Ve bütün roman bu kütüphanesi. Bunun öncesi sonrası, öncesi sonrası. Şafak kurgusu da bana çok ilginç geliyor bu yüzden. Şimdi bu halleriyle hakikaten Sevgi Soysal'ı ben başka görüyorum. Bir taraftan da hala okunuyor olmasını, hala liseli, üniversiteli gençlerin onu okuyor olmasını buna bağlıyorum. Buradaki yeniliğe, böyle kendi zamanını aşan bir hal var Sevgi Soysal'da, o kurgularda. Dolayısıyla da hep şöyle bir his içimde, onun hakkında düşünürken, konuşurken bir akranım, hatta bir arkadaşım hakkında düşünüyor ve konuşuyormuş gibi hissediyorum kendimi. Ankara'yı da Sevgi Soysal'la paylaştığım için seviyorum. Toprağı bol olsun.
0: Hakan Kaynar'a şimdilik teşekkür ediyorum. Birazdan sözü tekrar ona vereceğim ama öncesinde yine Sevgi Soysal'ın Yenişehir'de Bir Öğle Vakti romanından yola çıkarak bir plak döndüreyim. Ahmet'in plakçı vitrininde okuduğu bir yazı da romana girmiş. Hatta karşılıklı iki plakçıdan söz ediliyor ve ikisinin de vitrininde aynı yazı var. Selda'nın plakları yalnız burada satılır. Bu tesadüf değil çünkü Ankaralı şarkıcı Selda tam da o dönemde meşhur olmuştu. Ne?

0: Apaçık Radyo'da Harici Bellek sürüyor. Programa uzaktan Ankara'dan katılan konuğum Hakan Kaynar son kez mikrofonda. Hakan'ın iki kitabı birden yayınlandı. İlki başka türlü bir tarih denemesi olan Yüz Duble'de Cumhuriyet Tarihi, diğeri Ankara'nın Duygusal Tarihi. İlkini başka zaman konuşuruz ama bugün bu ikinci kitaptan söz etmemek olmaz çünkü tam da konuştuğumuz mevzu üzerine ve hatta oradan yola çıkılarak yazılmış. Hakan Kaynar, söz sende.
1: Ankara'nın Duygusal Tarihi isimli kitabımda da sevgi sosyal önemli bir yer tutuyor. Aslında muhtemel ki edebiyat ve Ankara ile olan ilişkim sevgi soysalı lise ve üniversite yıllarında okumamla başladı, çoğaldı diyebiliriz. Ben Ankara'nın ilk yazarı, birinci yazarı Sevgi Soysal, ikinci yazarı da Barış Bıçakçı diyorum. Tabii bu kitapta yer alan yazılardan birinde de geçiyor. Herhangi bir hiyerarşi ima eden bir sıralama değil. İkisi de Ankara'da yaşadılar ve yazdılar. Onların hani nedir o? Hayatlarıyla ilgili. Sevgi Soysal hani Barış Bıçakçı'dan önce doğduğu için. Burada da ilk yazı, özellikle ilk yazı ve son yazı diyelim, geniş yerde bir öğle vaktini ihtiyatlı körlük adı altında Barış Bıçakçı'nın herkes herkesle dostmuş gibi ve İlhan Tarus'un Karınca Yuvası isimli anlatılarıyla beraber okuyorum. Çünkü İlhan Tarus 1952'de yayınlanan kitabında böyle 1940'ların ikinci yarısındaki geniş şehri. Sevgi Soysal 70'lerin hemen başındaki yeni şehri anlatıyor. Barış Bıçakçı'nın bu ilk romanında da 2000'lerin ve hemen öncesinin Ankara'sı, Yenişehir ve biraz Yenişehir'in dışına çıkıyoruz. Elbette hem Tarus'un hem Sevgi Soysal'ın anlatılarında da zaman zaman Ankara'nın başka semtleri de belirirler. Bu üçünü beraber okuyarak Ankara'nın bu önemli merkezi semtinin, oradaki bulvarı, Atatürk bulvarını, sokakları, mekanları tecrübe ederken yaşadıkları duyguların değişimini diyelim ortaya koymaya çalıştım.
0: Harici Bellek'e katılan, bize Sevgi Soysal'ı hatırlatan Hakan Kaynar'a teşekkür ediyorum. Programa Ankara'dan katıldı, Ankaralı bir yazarı anlattı. Soysal şimdi de kendi sesiyle mikrofonlarımıza gelecek. 1976 yılında kanser tedavisi için Londra'ya giden yazar, BBC'de Serpil Erdemgil ile birlikte bir dizi sohbet programına imza atmıştı. Şimdi bunlardan birini, birincisinin bir kısmını dinleyeceğiz.
2: Sayın dinleyiciler, ünlü kadın romancımız Sevgi Soysal'ın sohbetini dinliyorsunuz.
3: Londra'da, Ankara'da, İstanbul'da ya da Zap suyunun yanı başında, nerede olursa olsun, kadınları birbirlerine ortak eden tek bir şey vardır. Hayat. Sürmekte ve sürecek olan hayatın tartışılmaz emekçisi olmak. Evet, kadın, hayat denilen güzelim oluşumun yılmaz, vazgeçilmez savaşçısıdır. Sözümüz hayatsa, kadın, hayat adına ölümden de çekinmez. Çünkü kadın doğumu bilir. Yani hayatın ölüme, bereketin kısırlığa, ilerlemenin durgunluğa, olan tartışılmaz üstünlüğünü bilir. Kısaca emekçidir o. Hayatın emekçisi. Budur en büyük gücü kadının. Ülkemizde de gençler ardı ardına kan çiçekleri gibi vurulurken ilk tepkinin analardan gelmesi boşuna olmadı. Analar meydanlarda toplanıp asıl olan hayattır diye bağırdılar. Analar düşünceler yerine silahları konuşturanlara karşı çocuklarımızı öldürmeyin diye haykırdılar. Çocuğunu mum ışığında bin mihnetle okutan sonra oğlunun o güzelim başını, o hep sıcak tutmaya çalıştığı başını soğumuş buz gibi olmuş bulan ana şöyle aykırıyordu. Gençlere kıyan cüriyetsiz eller bütün dünyayı fabrikalarla da donatsa yine de tek bir gence bile hayat veremez. Fabrikaların dumanı da çocuklarımıza ekmek değil Azrail'e zift olur. İkinci Dünya Savaşı'ndan sakat olarak dönüp genç yaşta ölen büyük Alman yazarı Wolfgang Borchert boşuna mı sesleniyordu analara? Hayır deyin analar, hayır. Bir gün çocuklarınızı savaşa sürmek isteyenlere hayır deyin. Şairin dediği gibi davaları halletmez ölüm, hayatı paylaşalım.
2: Sevgi Soysal, böylece dinleyicilerimize ilk müjdemize vermiş olduk. Kadın köşemizin vazgeçilmez konuklarından biri de siz olacaksınız. Ve bir dizi sohbetle dinleyicilerimizin karşısına çıkacağız beraber. Bundan sonraki sohbetlerde neleri planlıyorsunuz? Neleri
3: aslında yapmayı umduğum buradaki izlenimlerle ülkendeki izlenimler arasında ufak bağlantılar, sıçramalar yapmak. Çünkü dünya aslında o kadar küçük ki burada olan bir olay bir yerde bizim ülkemizde de oluyor. Yalnız yankısı değişik, boyutları değişik ya da ülkemizde olan bir olayın çok değişik bir benzerini çok değişik yankılarla burada izliyoruz. Bu küçük bağlantıları kurmak. Bütün isteğim bundan ibaret.
2: Peki bundan sonraki sohbetlerde bu bağlantılardan neler var?
3: Tabii çok çeşitli. Bazen ciddi olabilir. Bazen rastladığım gülünç olaylar da olabilir. Örneğin Selfridges gibi dükkanlardaki alışveriş tutkunu vatandaşlarımızın halleri olabilir. Bütün bunlara yeri geldikçe değineceğim.
0: Sevgi Soysal'ın anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Yaşadığı, yazdığı Ankara önemli bir merkez ve kimi isimler bu merkezle bütünleşmiş. Onları şehirden ayrı düşünmek mümkün değil. Bunlardan biri Alpay. Onu 1993 yılında yayımlanan albümü Eylül'de Gel demiştim de yer alan bir Ankara şarkısında dinliyoruz.

bir tek damla içmeden. Sarhoştum ah o akşam ben. Ankara garındaydım, sen bir tren camındaydın.

acı bir tren çığlığıyla ayrılmıştı ellerimiz. Uzaklaşan hayallere takılmıştı gözlerimiz. Kayboldum karanlıklarda, ben kalmıştım ahogarda. Gözyaşlarım karışmıştı, karışmıştı yağmurlara.

1993 yılından 1983 yılına Ankara'dan Orta Anadolu'ya uzanıyoruz. Kayseri'nin Erkilit ilçesindeyiz. Semra Sine o yöreden derlenen bir türküyü seslendiriyor.

Apaçık Radyo'da Harici Bellek sürüyor. Birazdan memleket dışına çıkacak bize tanıdık gelen şarkıları farklı dinlerde dinleyeceğiz. Bunlardan ilki bir İstanbul türküsü olan Kadife'den Kesesi. Çok dilli şarkılar üzerine çalışan Savina Yanatu bu türküyü Yunanca ve Türkçe sözlerle seslendirecek.

Sabina Yanıt'tan sonra sırayı Glikerya aldı ve Üsküdar'ı Yunanca sözlerle seslendirdi. Aynı türküyü dilerseniz bambaşka bir coğrafyadan gelen farklı bir yorumla dinleyelim.

Programın sonunda mikrofonlarımızı Dukkisa'ya uzatıyoruz sanatçı. 1980 yılında Türkiye'yi Eurovision şarkı yarışmasında temsil eden Atilla Özdemiroğlu bestesi Petrol'ü Yunanca sözlerle seslendiriyor. Aman Petrol.

0: Hercibellek bitti. Bugün yolculuğa Ankara'dan başladık. Ankara'nın şahane yazarlarından birini Sevgi Soysal'ı andık. Hakan Kaynar'a bir kere daha teşekkür ediyorum. Sonrasında farklı coğrafyalarda söylenmiş şarkılara, türkülere uzandık. Önümüzdeki hafta aynı saatte yine buluşacağız. Ben Deniz Murat Meriç. Aranızdan ayrılmadan önce hepinizi en içten duygularımla selamlıyor. Her zamanki temennimi yineliyorum. Barışa hasret kalmadığımız yasaksız günlerde şarkılarımızı her dilde hep birlikte söyleyelim. Hoşça kalın. Apaçık Radyo'da kalın.
1: Harici Bellek.
2: Şarkılarla Dünya Tarihi.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ensar Altun'a teşekkür ederiz.
1: Hayat zor, hayat çok zor. Türkiye'de zor zamanlar geçiriyoruz. Ama ümitsizliğe kapılmaya hiç hakkımız olmadığını düşünüyoruz.
2: Evet, yarınlar güzel olacak.
1: Yarınlar güzel olacak diye inanmak zorundayız. Çünkü yarınlarda çocuklarımız, torunlarımız falan filan var. Evet. Biz onlara kötü bir şey bırakmak gibi bir hakka sahip değiliz.

Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

Açık Açık Shakespeare. Hazırlayan ve sunanlar Zeynep Bilge ve Evrim Doğan Adanur.

0: Reklamlar.
1: Sinema tutkunları için Film Ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
0: Reklamlar bitti.
2: Ada. Adalılar, adasızlar, adalar arasılar, kendi adasını yaratanlar ve kendiliğinden ada olan her şey. Hazırlayan ve sunanlar Deniz Pak ve Levon Bağış. Salı sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Emel Dinç Başol'a teşekkür ederiz.
2: Hey! Açık deriz!

Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan

0: Açık Deniz'e herkese iyi fikirler. Apaçık Radyo'da bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz. Canlı yayındayız. Zoom bağlantısıyla sevgili Selim Yalçın ve Nadire Berker'le yapacağız bu hafta Açık Deniz'i. Arkadaşlar hoş geldiniz Açık Deniz'e.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.
0: Selim'ciğim önce sana sorayım nasılsın?
1: İyiyim. Zor bir karardı. İlginç, çok ilginç bir dönemdi.
0: Evet.
1: Şimdi yeni dönemin koşullarını ana uyum sağlama ve sonraki hayatımız için karar vermeye çalışıyoruz.
0: Peki hemen açıklayalım dinleyicilere çünkü herkesin haberi olmayabilir. Selim Yalçın, Nadire Berker'in prodüktörlüğünde Golden Globe Race'e hazırlanıyordu aşağı yukarı 4 yıldır. Daha önce ikisi de Açık Deniz'de sohbet etme şansımız oldu. Selim yine geçmişte zor bir karar alıp eski bir tekneyi alıp yeniden restore etti diyelim. Çok zor bir süreç. Eski bir tekneyi restore etmek yeni bir tekne yapmaktan neredeyse daha zor. Ve 4 yıl sürdü bu macera. Tekne Türkiye'de nerede hazırlanmıştı Selim?
1: Didim Yachtworks, sağ olsun orada 25 küsur eleman var. Arka kurucusu, çalıştırıcısı da deniz aşığı Can Sürekli kardeşimiz gibi. Yoksa böyle bir maceraya hiçbir tersane yer vermez. Bir tersane içinde çok zahmetli bir iş. Onların varlığıyla mükemmel bir iş oldu. Ufak tefek küçük teknik eksiklerimiz kalmıştı. Onları da peyderpey Didim'den Cebeli Tahra'ya gidene kadar Nadire ile beraber peyderpey yapa yapa yeni çıkan sorunları keşfedip onları da çöze çöze yol alıyorduk. Ardından Fransa'daki yarış yerine kadar 4000 millik bir yalnız başıma 4000 mil az buz değil okyanus geçmekten daha uzun bir yalnız başıma deneme seyri yapmam gerekiyordu. Cebeli Tahra'dan sonra bunu da yaptım. Fransa'ya girdik yarışa hazırlanmak için. 70 günümüz vardı galiba değil mi? 26 Haziran'da girdim Fransa'ya, Lausanne'a.
0: Belki biraz daha açıklama yapmamız gerekiyor yeni dinleyenler için. Golden Globe Race 68-70 yıllarındaki klasik teknelerden yani fin salma olmayan uzun salma dediğimiz klasik teknelerle tek başına yapılan bir dünya yolculuğu ve daki bir yarış var. Yarış mıdır, yolculuk mudur tam bilemiyorum. Konuşuruz onu. Ben kendi adıma Vendée Globe'un daha zor bir yarış olduğunu düşünüyordum Golden Globe Race'e göre. Ancak daha önce de izlememiştim ben. Haberlerini alıyordum Golden Globe Race'in ama çok ilgilenmemiştim. Bu sefer sizler sayesinde yani Selim Yalçın, Ertan Beş Kardeş ve Erden Eruç sayesinde daha yakından ilgilenmeye başladım. Ve çok daha zor olduğuna karar verdim Selim. Çünkü Vendée Globe'da tekneler 18-20 knot civarında hızlarla gidiyorlar. Burada ise 1,5'la 6 mil arası gibi çok yavaş ve giden teknelerle neredeyse 7-8, 6-7-8 ay sürecek bir yarışta tek başına yapayalnız denizde olmanın insan psikolojisi açısından çok daha zor olduğuna karar verdim. Tabii hemen şu bilgiyi de vermemiz lazım dinleyicilere. Neden bugün Selim ve Nadire ile radyoda buluştuk? Çünkü Selim yarışta start aldı ve terk kararı verdi. Şimdi Selim, starttan itibaren terk kararına kadar geçen zamanı ve onun hikayesini dinleyebilir miyiz senden?
1: Tabii ki. Starttan önceki kısa dönemi de bir anlatayım. Starttan önceki haftalarda bu Lösser-Dolon kasabası bir yelken festivali, yelken şenliği haline geldi. Bu ne bir küçük nehrin ağzındaki eskiden küçük balıkçı limanı olan pek ticari değeri, marina olarak da değeri olmayan yer. Vendée Globe yarışını üstlenerek 20 küsur seneden beri, 4 senede bir yapılan çok dünya yelkenciliğinin bir kâbesi haline gelmiş durumda. İnanılmaz bir şeydi. Avustralya'dan, efendim, Kuzey Amerika'dan hemen hemen her ülkeden O kadar çok insan akın akın geldi ki o son haftalarda Van de Blob iskelesi denilen bizim bağlı olduğumuz normalde 2028'de öbür tekne büyük güzel teknelerin çıkacağı iskeleye. Yani o anlatılabilir bir heyecan ve ruh değil. Her neyse sonra yarış günümüz geldi. 2 dakikada bir peş peşe 16 tekne start aldık. Start aldığımız zaman hava güzeldi bir pazar günü. Start aldığımız günden önceki son günler devamlı imza veriyorum posterlere, kitap bizim yarış için hazırlanmış kitapçıklara, şuraya buraya. İnsanlar gelip sohbet ediyorlar. Birçok insan
0: Senin
1: konuşuyor.
0: kendini rockstar gibi hissettin mi?
1: Valla 1.000 civarında veya 7-800'ün üzerinde imza vermişimdir. Böyle bir ruh hali vardı ama bu tersine de biraz oldu. Çok yorucu oluyordu. Çünkü biz hala teknemizin işlerini bitirememiştik. Yerleşimini ve yarış hazırlığı için son teknik hazırlıkları. Sabah erkenden gidiyorduk mahsus kalabalıklar başlamadan. Kalabalıklar başladıktan sonra yorulmaya başlayınca onlarla ilgilenmekten iş yapamaz hale gelince son günler için artık otel tuttuk. Teknede kalıyorduk. Hem kolay çalışalım git gel olmasın hem de masraf olmasın diye. Çok yakında bir otel tuttuk. Son 4-5 gün akşam üstleri otele kaçtık. Çünkü kalabalıkla ve imza isteyenler, sohbet etmek isteyenlerle konuşulacak gibi değildi, yetişilecek gibi değildi. Rockstar durumuna düştük resmen.
0: Peki ben Nadire'ye sorayım Selim. Nadire, sen nasıl, sen de kendini rockstar'ın prodüktörü gibi hissettin mi?
2: Aslında biz biraz tabii ki team manager deniyordu bizlere, bu yarışçıların ekipleri destekleyen kişilere. Onlar biraz daha geri durdular.
0: Short değil mi?
2: Evet, yani short team veya nasıl denirse
0: TX.
2: hemen herkesin, yani herkesin daha doğrusu 16 yarışçının her birinin bir tane team manager'ı vardı. Biz kendi aramızda grup kurmuştuk. Bu team manager'lardan yaklaşık yarısı da eş veya sevgili idi o yarışçıyla. Onların da ayrı bir grubu vardı. Böyle çok geniş ve iç içe geçmiş bir aile gibiydik orada. O çok güzel bir ortamdı gerçekten. Ama tabii rockstarlar kaptanlar. Biz daha geri plandaydık.
0: Gizli kahramanlar.
1: Evet, gizli kahraman. Ama herkes Nadir gibi çalışmıyor. Diğer team menajerler teknede böyle iş, hamallık, teknik servis, direğe çıkmak gibi işler yapmıyordu. Efendim son yarış start günü geldi. 2 dakika arayla o iskeleyi son boşalttılar. 2 saattir o kadar kalabalığın içinden tekneler çıkamaz diyorlar. Sırasıyla 2'şer dakika arayla start aldık. Çok ilginç bir psikolojiydi. Düşün, 8-9 ay boyunca yapayalnız dünya denizlerinde sadece bir telsizden bir de uydu telefonunu sadece yarış merkezi ilan kullanmak üzere haftada bir kere arada da bu Twitter mesajlarını atarak dünya denizlerine çıkıyordum. Çok ilginç bir histi. Üstelik de çıkış sırasında bu Sabdolon bir küçük nehri, küçük bir nehrin ağzında dedim ya. Burayı Fransızlar güzel terbiye etmişler. İki tarafı duvar, rıhtımlar boydan boya. Ağzında da uzun bir dalga kıran var, kanadı uzatan bir 150-200 metre daha. Toplam diyelim 800 metrelik bir yol. Motorla üzerinizi teknen üzeri bütün bayraklar, süsler, şunlar bunlar. Motorla 2 dakika arayla peş peşe 16 tane tekne buradan çıkıyor. Günlerden beri yükselen bir şekilde, crescendo şekilde bir dram etkisiyle herkes birden çıldırmış durumda. Her taraftan bütün o kanalın 800 metre kanalın iki tarafı insan girebileceği her yere insanlar kaç bin, 5-10 bin kişi belki de, nadir değil mi? 5-10 bin belki 15 bin kişi gelmiş. Ayrıca teknelerle de binmiş çıkmışlar. Her boydaki teknelere bir de şey var. Organize edilmiş büyük tur tekneleri var. Bizim İstanbul'da işte adalara çalışan bu teknelerin boyutunda falan. Onlarda da büyük bir para karşılığında onlar da eşlik ediyorlar. Çıkanları denizde start hattının oralarda bekleşip dolaşıyorlar. aralıksız bir tezahürat var. Çünkü ve çoğu ismimi de ezberlemişler. 16 tane teknenin, bizimkisi de turuncu, üstünde de nal kadar yazıyor Help Disabled Children diye. Müthiş bir tezahüratla Rockstar açtı yani. Ben orada teknede yeke kullanıyoruz. Bizim tekne yekeli biliyorsun. Yeke
0: Evet.
1: bacaklarımın arasında her tarafa el sallıyorum. Tanıdıklar sesleniyorlar. O kadar kalabalığın içinden tam onların önünden geçerken dar bir kanal. Diyelim ki 50 metre midir? Yani? En fazla 40-50 metre, bazen daha da dar.
0: Bence o kanalın özelliği seyirciyle yelkencinin bu kadar yakın olması enteresan.
1: Çok.
0: Çünkü
1: Gözleri, göz bebeklerini görüyorsun. Tezahürat
0: evet.
1: yapan, sana seslenen, el sallayan insanı.
0: Yani genellikle yani yelken dediğimiz şey uzaktan izlenen bir şeydir dünyada, ama orada o çıkış anı gerçekten bir sahneye çıkış için, hani Hollywood'daki o kırmızı halı gibi bir şey herhalde.
1: Ya o, yani ondan bile beterdi benim için. Ben Hollywood'da kırmızı halı görmeye binmedim, binmeyeceğim hiçbir zaman. Neyse, bu çok ilginç bir atmosferdi, çok ilginç bir ruh haliydi. Ardından işte start attı. Start attığından sonra hafif bir rüzgar vardı. Orsa'dan bir sosis rotayla başlanılıyor. Ardından açılıp Biscay Körfezi de normalde rüzgarlarıyla maruftur, meşhurdur. Burada tam tersine rüzgarsız bir gündü. Benim de
0: Evet.
1: teknik o kadar çok yapacak işim vardı ki bitirememiştik tekneyi yerleştirmeyi. Birkaç, üç nedenimiz var kabataslak. Bir nedenimiz, sağ olsun, İstanbul'dan benim İstinye çocukluk yıllarında, kürekçilik yıllarında 75-80 arası çok sağlam kürek çektiğimiz dört tek dümencili ekibim, dümencisi dahil, o kadar yoldan geldiler.
0: Öyle
1: Başka
0: mi?
1: da Türk arkadaşlar geldi. Dünya seyahatimizde, yelkenle dünya seyahati yaparken tanıştığımız bazı denizci arkadaşlar, iki Fransız, birisi tam Marsilya'dan, birisi yakından Bretanya'dan çift, bir Alman Frankfurt'tan, başka birkaç tane daha dünya seyahatinden arkadaşımız kalktılar geldiler. Onlardan ilgilenmek gerekiyor. Onlar da yardım ediyorlar. Efendim, herkes bir sürü hediyeler getiriyor. Tekne zaten tam belli bir düzenine oturamamış. Otur %90 oturmuşken aniden çılgınlar gibi Türkiye'den peynirler, sucuklar ve siyah zeytinler. Ama yani 8 ayda bitecek gibi değil yani. O şey, işi gücü bırakıp darlıksız yemek yemem lazım. Bunlar geldi. Nadire, ayrıca arabaları var tabii hepsinin, yabancı arkadaşların. Nadire alışverişe, son dakika taze alışverişe götürdüler. Onu da bunu da şunu da al diyerekten. Kendilerine hediyeler koyarak öyle bir gıda getirdiler ki teknenin içi böyle yürüyecek hal kalmadı. Şeye döndü. Mahmut Paşa denirdi eskiden böyle. Veya Beşiktaş Cumartesi günü Beşiktaş pazarına giderdik. Biz İstinye'de doğru bir şey olmadığı için öyle bir yer oldu. Tekne şu anlamda karışıktı. Bir de bazı teknik eksiklerim, mesela güneş paneli konusunda kanun değiştirmişler meğerse. Bizim elimizdeki güneş panelinin de wattı yetmiyordu. Ekstra güneş paneli aldık. Onları çok çektik. Onu sağ olsun Fransız arkadaşımız gitti, diktirdi yakındaki yelkencide. Türkiye kürekçi arkadaşlarım iplerini geçirdiler onun bimin üzerinde sabit kalması için. Ama kablosu, mablosu, regülatör hiçbir şey bağlı değil. Teknenin de esas iki elektrik kaynağı var. Bir kıştan çekilen bir pervane. Bir de bu güneş paneli. Mesela onu daha bağlayamamıştım. Açılıp da rüzgarsız kalınca Weatherfax'im de henüz çalışmıyor. Hava durumum yok. Weatherfax'i de bağlayamamıştım, hava durumu alacağım aleti. Sakin havada ben bu güneş panelinin kablosu çektim. Damı delip işte bilmem nerelerden kablo götürüp regülatörleri de akıya bağladım. Test ettim, çalıştırdım. Ha, mükemmel. Efendim, teknenin... Buyurun.
0: Hayır, dinliyorum.
1: Ha, teknenin altını bir temizlemek lazım. Sonuçta bir yarış. Ben daha çok
0: Evet.
1: seyahat olarak düşünüyordum ama bizim teknenin altında Can sağ olsun, Can sürekli kapır koltuğa en çok güveniriz biz böyle bir yolda. Çünkü birçok tekneler önceki yarışlarda zehirli nedeniyle yarışı terk etmek zorunda kalanlar oldu. Zehirlinin yetersiz kalması nedeniyle.
0: Evet, altının işte kekoz bağlaması, hızdan kaybetmesi vesaire.
1: İnanılmaz bir şey. Bu kekamozlar da bizim kekamozlardan değil, böyle çocuk kolu kadar oluyor. Hatta bir kadın kolu kadar oluyor. Böyle inanılmaz bir kekamozlar var. Finlandiyalı Tapio var. İlk yarışta ona Avrupa Birliği kurallarına uygun toksisitesi, denize toksik bırakma oranı düşük bir zehirli sürmüşler. İnanılmaz bir şey adam. O yüzden perişan oldu. Bir tane Rus aynı şekilde tekneyi bırakmak zorunda kaldı. Avustralya'da bu iş olmaz artık, yürümez yetişemez bu tekne diyerekten. Filan her neyse kapır kod sürmüştük. Kapır kodumuzun aktive edilmesi gerekiyor. Limanda aylardır yatıyor.
0: Bakır kaplamayı bir açıklayalım istersen. Diğer
1: Tabii.
0: zehirler bildiğimiz yağlı boyanın farklı kimyasal yapısı ki içinde işte bakır oksit bulunduran canlıların tırnak içinde tekne gövdesine yapışmasını engelleyen bir tür teflon gibi bir şey işte. Ama bakır kaplama biraz daha farklı. Onu bir anlatsana.
1: Şimdi
0: Nedir o?
1: bu bakır kaplamada bu epoksi dediğimiz sonuçta 30-40 yılın mucizevi kimyasal malzemesi, iki komponent. Özel bir epoksi var. Normal kullandığımız şeffaf epoksilerden değil, biraz farklı bir epoksi. Bunu temel olarak boya sıvısı olarak bunu kullanıyoruz. Ve bu epoksinin birkaç 15-20 dakika bir donma zamanı var. Elimizde hassas mutfak terazileri var ya, şu artık sağ olsun Çinliler hassas 3 kuruşa her yerde olan.
0: Evet.
1: Mutfak terasında epoksinin A maddesiyle B maddesini karıştırıyoruz belli bir oranda. Ardından da yanında da her paketin içinde çıkan 2 kiloluk bir bakır tozu, özel bakır ele tozu var. Bakır oksit
0: Ha,
1: hangi versiyondur bilmiyorum. Onu da gramajına göre koyuyoruz. 15-20 dakika içinde donana kadar bunu belli bir alana, diyelim ki 1 metrekare, 2 metrekare bir alan için yapılıyor. Onu sürüyoruz. Ardından onu sürdükten sonra hemen yeni bir tane daha, yeni bir paket, küçük 100 gramlık bir tane daha zehirli boya yapıyoruz. Onu sürüyoruz. Böyle parça parça parça parça önceden iyice hazırlanıp zımparlanmış, astarı sürülmüş olan teknenin karinasına bakır o tozu hangisiyse bu test ticarisi herhalde. Bunu sürdüğümüz zaman 10 yıl diyorlar. Ben 10 yıl kimsenin üzerinde bir fil kullananlarla henüz konuşup görmedim ama 10 yıl boyunca garantili bir zehirli boya oluşuyor. Ama bunun yüzeyini tazelemek gerekiyor. Bunun yüzeyini ince zımparayla boydan boya 3-5 ayda, 6 ayda veya ne kadar ihtiyaç oluyorsa deniz koşullarına göre bir tazelemek gerekiyor. Ben de işte bunu çıkıp da yapma, bir 2 saatliğine denize çıkıp da güzel koşullarda yüzüp dinlenerek bir yandan kah kah kiki yaparız diye düşünmüştük. Vallahi değil, 2 saat 2 dakika bile boş zaman olmadı. Bunu işte çıkınca millet gor gor gor rüzgar arayıp bir yerlerde hızdan yarışırken Kanaryalara doğru. Ben önce teknenin içindeki şeyi yerleştirdim. Gıdaları ve açık kalmış teknik malzemeyi, hediyeleri, çok hediyemiz oldu. Ardından da teknenin altına daldım. Teknenin altını biraz, çok az, %5 oranında yosun yapmış yer vardı liman koşullarında.
0: Selim hemen sorayım. Teknenin altına daldım derken şnorkelle mi dalıyorsun, tüple mi dalıyorsun?
1: Şnorkelle. Şnorkelle.
0: O en zoru
1: Tüplekle
0: sesin.
1: zaten 1,5 metre derinlik.
0: Olsun ama nefes tutup nefes şey
1: Ha,
0: yapmak
1: tabii.
0: yerine
1: Ama biz Beysun, sen de işte bizden büyüksün tabii, abimsin, ama bizim neslimizde çılgınca şnorkelcilik vardı. Biz saatlerce şnorkelle denizde gezer, elde zıpkın balık veya zıpkınsız olarak saatlerce şnorkel yapar, 10 metrelere, 15 metrelere dalma yarışı yapardık.
0: Evet.
1: Yani.
0: Peki Selim, dolayısıyla o sen starttaki hafif havayı değerlendirmişsin anladığım kadarıyla.
1: Evet, biraz fazlaca değerlendirdim. Millet o sırada açılan ve Weatherfax'ten veya sahildeki destek ekiplerinden, telsizden hava durumu alanlar açıkta daha iyi hava bulup Biscay Körfezi'nden benden önce çıktılar. Ben arkaya düştüm önce. Sonra buyurun.
0: Selim, hemen şeyi soracağım. Şimdi genelde aslında o hava o bölge için biraz normallerin dışında, da Biskay'da hani belalı bir denizdir
1: Evet.
0: diyelim. Ne kadar önce şeyde bir meteoroloji çalışması yaptı mı, bir harita çalışması yaptı mı yani?
1: Tabii önceden yapmıştım. Böyle sakin bir hava geleceği belliydi. Ama sakin havalarda okyanusta ilginç bir şey oluyor. Efendim küçük yerel rüzgarlar olabiliyor. Bu biraz rastlantı meselesi. O kadar ince yerel rüzgarları, bir iki kuvvet yerel rüzgarları, arkadaşlar sağ olsun hepsi balon uçuyorlar, kanepür açıyorlar bilmem ne. Kullanıp hızlı ilerle, nispeten hızlı olarak 3-4 notları tutup ilerlemek mümkün. Ama esas standart meteoroloji bilgileri o noktasal yerel rüzgarları, ufak tefek değişiklikleri tabii tam göstermiyor. O hafif
0: Tabii
1: havalarda biraz böyle cambazlık gerekiyor.
0: üç seçenek var benim hani geçmişte bu iki yarışları izlediğim kadarıyla. Bir Afrika kıyıları seçenek, bir direkt rota hattı seçenek, bir de Amerika'ya yakın bir seçenek var. Dolayısıyla biraz da böyle startta bir strateji
1: Evet. Evet.
0: kol güreşi oluyor gibi gözüküyor.
1: Aynen öyle. Bu biraz bazı arkadaşlar çok profesyonel. Bir tanesi şu anda önde giden adam zaten profesyonel yelkenci. Hani profesyonel boksörle amatörlerin ringe çıkması gibi bir durumdayız. O adam ayrı bir kategoride olması lazım aslında.
0: O
1: Onlar sağ olsun herhalde çok ciddi meteoroloji ekipleriyle short team'de o şeyden telsizden haberleşerek okyanus tersinden şey yapıyorlar. Bu o seçenekleri kullanıyorlar.
0: peki şimdi tabii bu yarış yavaş teknelerin yarışı olduğu için ve 7-8 aylık bir seyir zamanı olduğu için yarış başındaki geride kalmalar çok moral bozucu değildir
1: Değil,
0: herhalde.
1: tabii. Ben bunu bilerek isteyerek bu teknede hem işte güneş paneliydi teknenin altıydı başka 3-5 kalem daha öncelikli bir şey vardı. Hem o tip eksiklerim var. Onları liman koşullarında son günlerde çok yoğunduk, çok yorgunduk. Yetiştiremediğimiz onlara yapmaya ayırdım. Bilerek isteyerek söyledim de arkadaşlara ya merak etmeyin ben başta bastırmayacağım. Yavaş yavaş gideceğim şu işleri yapmam lazım. Tekneyi toplamam lazım diyerekten. Ya yemek bile yapama dedik. Biz Okyanus Nadire'yle 15-20 tane büyük okyanus geçişi yaptık. Sırf o Pasifik'i 9 kere geçtik. Atlantik'i 9 kere geçtik. Diğerlerini koyunca 30 tane yapmışızdır. Her seferinde çıkmadan bir çorba yaparız, bir fasulye yaparız, bir pilav yaparız, bir şeyler yapar. Buzdolabına koyarız veya tel dolaba koyarız. Hiçbir şey yapamamıştık. O kadar hazırlıksız çıkmak zorunda kalmıştım. Onun için ya nasılsa 8-9 ay var. Bu teknede aslan gibi ben bunları yakalarım hiç önemli değil deyip rahat rahat gidip gidiyordum. Sonra netekim hızlandım çok güzel gidiyordum. Dördüncü günden sonra teknenin bu boy bir tekne bu kadar ağır eski bir tekne için günde 120-130 mil yapmak yani saatte işte 5 milin üzerinde 5-5,5 arası bir şey ortalama sürat tutturmak
0: Çok
1: çok
0: iyi
1: iyi bir rakam.
0: ortalama.
1: Başta gidenler hani yarışçı adamı tabii saymayalım. Onun teknesi de çok farklı şekillerde donatılmış. Bizimkine benziyor ama öbürküler ortalama işte yine 5-5,5'la bazen 6'larla gidiyorlar. Çok iyi pupa rüzgarları bulduklarında, balonlar açtıklarında. Ben de aynı sürati bulmuştum. Üzerime hava geldi. Çok sağlam bir hava geldi. 8-9 kuvvet. Okyanustaki 8-9 kuvvet de bizim Ege'deki Marmara'daki 8-9 kuvvetten daha sert vuruyor. Ama tabii hasbelkader pupadan geldi ve Beysun inanamazsın. Normalde bizde işte üçüncü camadan vardır ya teknelerde. Buna biz
0: Evet.
1: dördüncü camadan yaptırmıştık. Dördüncü camadan dediğim ama hani pek küçük
0: Mendil.
1: çatal çarşafı kadar.
0: Mendil. Masa
1: Mendil
0: örtüsü,
1: kadar.
0: metrekaresi.
1: Yani metrekaresi tek kişilik yatak çarşafından bile küçük bir tabii tek kişi yatak çarşafının yarısı kadar üçgeni düşünürsen o kadarcık bir şey. Bir de bizim Staysail veya rahmetli sağ olun abi trinket derdi Fransızcasıyla. Önde küçük floğumuz var. O flok
0: Evet.
1: da sağlam kalın bir kumaştan 18 milim uskudası var baş parmağım kalınlığında. Onun da böyle beşte biri kadar bir şey. O da bir mendil kadar. Belki beşte birinden küçük. Bunları pupadan donattım. Nasıl gidiyor, nasıl gidiyor? Hiç ardından da yattım uyudum. Yarım saatte bir uyanarak saat kurulu şey izin verilen bir saat cinsi var. Tekne canavar gibi 8-9 kuvvet havada. O aslanlar gibi gitti, yürüdü gitti. Farkı biraz da öyle kapattım. Yalnız bu sırada işte telsiz arızam başlamaya başladı. Telsiz arızam başladı kademeli
0: O
1: olarak.
0: radyo ama radyo ile telsizin arasında bir fark var herhalde.
1: Tabii.
0: Bir tanesi uzun dalga, öbürü kısa dalga bildiğim
1: Evet.
0: kadarıyla.
1: Şimdi bizim hep
0: O ne işe yarıyor Selim?
1: efendim?
0: Bu radyo ne işe yarıyor? Onu
1: Tabii.
0: anlatalım.
1: Şimdi
0: Yani
1: şöyle,
0: çünkü
1: bizim hep yelkenlilerimizde olan veya şef dediğimiz very high frequency bu ve UKV albancasıyla bu kısa menzilde ufkun biraz berisine kadar 30-40 mile kadar anteni ve şey ise o günkü yayın hassasiyeti ise 30-40 mile kadar alıyor. SSB dediğimiz single sideband dediğimiz kısa dalga radyoysa gemi telsizi diyelim kabaca. Gemi telsizi ise yine koşullara göre binlerce mil alıyor. Yani Fransa'dan oturup Amerika ile konuşabiliyorsunuz.
0: Evet.
1: Fransa'dan oturup Güney Afrika, Brezilya ile konuşabiliyorsunuz. Teknenin kıç ısraliyası anten haline dönüştürülüyor. İzolatör konuyor. Direğin tepesinden bir karış aşağıda. Çünkü elektrik var. Çok sağlam bir yayın veriyor. İnsanın elektrik çarpması gibi titreten bir
0: Etkiliyor.
1: dokununca. Onun için biraz böyle kıç ısraliyada 1 metre, 1,5 metre yükseğe kadar bir izolatör konuyor. Sağlam bir izolatör ama bu şeyi kıç ısraliyayı taşıyacak kadar. Bu izolatörlere kablo takılıp özel bir antena tuner denilen bir alet üzerinden telsize kadar bir anten geliyor. Kıç ısraliye pratikte anten haline geliyor. Bu
0: Evet.
1: antene Japonlar bu işin pirler. Japon dışı hiçbir marka hatırlamıyorum. Artık son yıllarda üretilen muhakkak önceden varmıştır. Japonların İKOM firmasının SSB Single Sideband radyoları var. Biz bunu dünya turumuzda özellikle Pasifik ve Atlantik Okyanusu'nda da o yıllarda daha iridium çıkmamıştı hava durumu almak için. Ama Pasifik ve Hint Okyanusu'nda da diğer yelkencilerle konuşmak için kullandık. Yani tabii biraz bız bız parazit yapıyor ama muhteşem bir şey ve çalışma stili de çok ilginç. Bu kısa dalga radyo bizim eskiden işte Moskova radyosu vardı, yok Voice of America vardı, radyo televizyon Lüksemburg vardı, müzik dinlediğimiz filan. Bu dalga, bu
0: Evet.
1: radyo o radyo işte. Ve bunun
0: Anladım.
1: özelliği, bu kısa dalgaların özelliği iyonosferden sekiyorlar. Yeryüzünden çıkıyor bizim antenimizden veya işte Voice of America'nın anteninden. İyonosfere çıkıyor. İyonosferden aşağıya yeryüzüne iniyor. Sonra testerin dişi gibi yeryüzünden sekiyor. Bir daha iyonosfere çıkıyor. Bu şekilde seke seke bulunduğunuz yerden anten gücünüze bağlı olarak binlerce mil öteye kadar
0: Anladım.
1: gidebiliyor. Bu işte bizim çocukluğumuzda dinlediğimiz, gençliğimizde dinlediğimiz kısa dalga radyonun versiyonu. Bu bizim dünya ile tek bağlantımız olacaktır. Weatherfax dediğimiz meteoroloji de böyle alınıyor bu aletten.
0: Aha. Peki o arızayı hangi fasılalarla fark ettin? Yani bir de hemen şeyi sorayım. Tamir etme şansın yok muydu?
1: Maalesef. Şöyle, bu kısa dalga radyomuz bizim 2012 senesinde dünya turuna çıktığımız zaman donatmış olduğumuz çok pahalı bir alet, anlatmayayım paraları. Bu son zamanda bir sağırlaştıydı. Bu sağırlığı için biz Didim'de tekneyi hazırlarken çok sağ olsun emek veren bir İstanbul'da amatör radyocu ama teknisyen, bu işin tekniği çok iyi bilen birisinden yardım aldık. Bu radyolar meşhurdur. Bunların yılları ilerleyince, yaşları ilerleyince transistörleri şey yapar, gücünü kaybı çalışmaz hale gelir. Transistör bulup yenileyelim dedi. Transistör çık ama üretilmiyor artık o transistörler, bu radyoların şeyi bittiği için dönemi. Çıkma transistör buldu, bize test edilmiş. Ben bayağı sağlam bir iş yaparak bu radyoyu açıp onun motherboard'u üzerinde güzel şey büyüteç gözlüklerimi takarak uzun uzun lehimini onu söktüm, üzerindekini yenisini taktım. Ve hakikaten belli bir düzelme oldu diye düşündük. Peşinden Fransa'da yarış yerinde şeyler var. Bir amatör radyocu grubu var. Yaşlı insanlar genelde, bir kısmı 70-75 yaş. Çok tecrübeli. Bunlar bütün teknelerin radyolarını test etmek ve sorunlarını çözmek için gönüllü olarak geldiler. Bizim teknede de işte radyo test ettiler, getirip aletler getirdiler, şudur budur. Ve anten bağlantılarında bir iki yerde biraz açık buldular, onun için zayıf dediler. Onu düzelttiler ve biz İspanya ile konuştuk. Başka işte dinledik, iyiydi başlangıçta ve ilk çıktığımda da iyiydi. Diğer yarışçıları duyuyordum, onlar beni duyuyorlardı. Sonra giderek mesafeden değil, benim geriye 100-200 mil düşmem bu radyo için bir şey değil. En yakındakilerle bile ben sesini zor duymaya, onlar da beni hiç duymamaya başladılar 7. 8. günde. 10. gün civarında kumandalar gitti. Yani böyle ilerleyen progresif dediğimiz bir bizim tıp dilinde progresif dediğimiz bir hastalık oldu. Kumandalar hiç cevap vermez hale geldi. Kanal değiştiremiyorum, sesini açıp kapatamıyorum. Bazı teknik özel düğmeler var, onlar hiç cevap vermiyor. Tamamen radyosuz kaldım. Kör bir
0: Peki.
1: okyanusun ortasında kör gibi kaldım. Ve de hava durumu da alamıyorum.
0: Peki, merakımdan soruyorum. Genelde bu tür yarışlarda, yolculuklarda hep bir yedek olur. Yani o
1: Ya ya. Aynen işte
0: takımın
1: o da bizim her şeyimizin yedeği vardı. Direğim bile jürilik diyoruz yedeği vardı. Dokuz parça erken hakkım vardı. Ben bunları başkaları gibi boy boy balon yaptırmak, Jennifer yaptırmak yerine yedek ana erken ve yedek Cenova yaptırdım. Teknenin esas motoru bunlardır. Bir şey olursa yedek ana erkenim Cenova olsun diyerekten. Her şeyin yedeği vardı. Bu radyonun da yedeğini aradık. Can Sürekli'nin elinde eski müşteri teknelerinden çıkma eski radyolar vardı iki tane. Onlar İstanbul'daki bu teknisyene yolladık. Yok bunlar ölmüş dedi. Bu radyonun aynısını ikinci el olarak üretimi yok. İkinci el olarak çıkma radyo, belki çok eski bir ilandı, kadık olmuş bir ilandı. İki kere yazdım. Sadece İngiltere'de ve Amerika Birleşik Devletleri'nde var. Onlar da vardı. Onları da gümrükten geçirmek, getirmek çok bela olacaktı. Ya bir derdimiz bu olsun dedik. Çok eksiğimiz vardı. Bu radyonun yedeğini almadan denize çıkmış olmanın acı sonuçlarına katlandık.
0: Selinciğim, merakımdan soruyorum. Bunun yenisi kaç para?
1: Bu biz taktırdığımızda söylemi sayıp işçiliğiyle beraber 7.500 lira verdik. Ama
0: Peki, yedeklemek için biraz pahalıymış.
1: yedeklemek için şu anda elden düşme olarak kullanılmış olarak 1.500 pound değil mi? İngiltere'de 1.500 pound'da bir tane elden düşme çıkma var mesela.
0: Anladım. Peki,
1: Ama yenisi üretilmiyor. Çok uzun yıllardır yenisi üretilmiyor. Yeni versiyonu, yeni model de üretilmiyor. Çünkü artık böyle
0: anladım.
1: bir piyasa kalmadı. Starlink ve Iridium artık ezdi geçti.
0: Peki, ben tabii merakla izliyordum ikinizi de, Ertan'ı ve seni. Ben senin dümen suyuna bakıp ya Selim'in başı galiba dertte diye düşünmüştüm.
1: Ya.
0: Yani hafif geriye dönme şeyleri, izleri düşmeye
1: Evet.
0: başladı dümen suyuna.
1: Ya.
0: Bu kararın süreçlerini anlatır mısın? Yani radyo saçmalamaya başladı. Sen sanıyorum geri dönüp işte tamir etmek ya da yenisini takmak gibi bir
1: Umuduyla.
0: konuda.
1: Ya şimdi
0: Onu anlatsana, bu karar
1: bizim
0: nasıl oluştu?
1: yarış heyetiyle Iridium'dan haberleşmemiz mümkün. Zaten haftada bir de konuşmak gerekiyor kanuna. Ben radyo saçmalama başlayınca önce gittim Kanaryalara doğru devam ettim. Ertesi gün yarış heyetiyle zaten konuşmam vardı. O konuşmayı bekleyeyim dedim. Şimdi aramayayım bir düşüneyim ne yapacağımı dedim. Ardından ertesi gün Don McIntyre'la konuşunca şeyde cep telefonunda önce güzel konuşma olamadı. Birkaç saat sonra tekrar deneyelim dedi ki ses gelmedi Iridium'dan. Birkaç saat sonra tekrar denediğimde anlattım böyle hım düşünelim dedi. Çünkü yarış kanunlarına göre radyosuz gitmen, bağlantıyı sadece Iridium'la götürmen doğru uymuyor
0: Kural
1: kanun
0: dışı.
1: dedi. Ama biz bunu bir düşünelim dedi. Ben o gün daha gitmeye devam ettim Kanaryalara doğru. Onlar bir aşağıya doğru iyice indim. Sonradan orsa çekip geri çıktım. Ertesi günkü konuşmada sabah olması bekledim. Sabahki konuşmada yarış kanunlarına göre radyosuz gidemezsin. Sen dön radyonu tamir ettir dedi. Veya dön veya işte bir limana girip radyonu tamir ettirip Chichester Class denilen fasulyeden sınıfa geçireceğiz seni dedi. Ben de Kanaryalara biz önceden çok geçtik. Okyanus geçerken Kanaryalar standart şey noktası. İkmal ve
0: Burak.
1: mola noktası. Orada başlıyor ticaret rüzgarları ve oranın biraz daha güneyinde Kapoverde yolunda başlıyor karşıya götüren rüzgarlar. Kanaryalarda gümrük var. Kanaryalarda İspanyol bürokrasisi son derece yavaş. Gümrüğe giren bir mal bazen 3-5 gün bir hafta takılıyor. Şudur budur Kanaryalarda hiçbir şey bulunmuyor. Sadece turizm var. Onun için İspanya'ya döneyim. Orada kesin kolay çözerim dedi. Bu da doğru dedi. Sonradan bir daha bir de mesaj yazıp istersen de telsiz olmadan sırf Iridium telefonla kara ekibinle, short team'inden haberleşip işte ihtiyaçlarını onlardan öğrenerek hava durumunu şunu bunu gitmene de izin verebiliriz dedi. Ben o sırada dönmüştüm. Yukarıya doğru artık orsa çekiyordum. Epey de ilerlemiştim. Bu son tercihi sırf Iridium'dan haberleşip yola devam etmek düşünülebilirdi. Ama ben o sırada artık kafaya koymuştum. Karaya döneyim bu telsizin yenisini alıp hemen arkadan bulup yenisini de işte yedeğini bulup donatır hemen yola devam ederim diye düşünüyordum. Hem
0: Valla
1: de buyurun.
0: Selim'ciğim, bir de tabii şunu da belki bilgi olarak aktarmak lazım. Yani sonuç olarak sen İspanya'ya doğru geri dönüşe başladığın zaman arada aşağı yukarı 2500 mil falan bir fark oluşmuştu. Dolayısıyla
1: Yok,
0: bence
1: o sırada fark o kadar değil de 1.000 mil gibi bir fark.

0: ondan çıkıyorsun. O zaman dedim ki ya ne olacak? O zaman bir gün tek başına solo bu yarışı, bu rotayı yapar. Yani şimdi şu anda zorlamanın bir manası yok diye
1: Tabii.
0: sanki ben de senin gibi karar verdim.
1: Dönüş yolu bu kadar uzayınca Ossa'da bu kadar çek çek çek 4 günde varabildim. Kadiz'e girerken de Kadiz'in haritası yok bende. Sadece genel haritalar var. Kadiz'in içi de sığlıklarla dolu. İridyum'dan Nadire'yle artık izin vardı. Çünkü fasulyeden sınıfa geçtiğim için. İridyum'dan Nadire'yle haberleşip ondan fenerlerin koordinatlarını alıp küçük harita yaptım kendime. Sığa düşüp de bir şey olmasın diye. Karanlığa kalıyordum. Karanlıkta girmem, açıkta volta ederim. Şey yaparım, sabah gündüz gözüyle girerim diye, ama gündüz gözüyle bile fenerler muamma gibiler. Çok ilginç bir şey oldu. Bizim her gün attığımız küçük text mesajlar var. 141 karakter maksimum. Oradan yarışı izleyen çok yelkeni hevesli. Ta Kadiz'den kalkıp da oğluyla beraber, 11 yaşındaki oğluyla Los Abdolon'daki start bölge gelip pontonlarda gezen heveslilerin birisi, Kadiz'de teknesi varmış. X44 441 bir tane eski yarış teknesi. O yazmış. Nadire ona ulaştı. Pepe Vasquez sağ olsun Pepe çıktı. 8 mil açıldı şeyden, marinasından. Oğluyla beraber akşamüstü karanlıktan önce varmayı başardım. Oğluyla beraber beni karşıladı, önüme düştü, sığlıklardan, fenerlerden geçirdi. Bu tekneler eski olduğu için baş pervane, bow thruster falan hiçbir şey yok. Manevrası dar, marinada da yer uygunsuz bir yerde. Oraya girmem için inanılmaz güzel yardım etti kıyıdan. Yakaladı civadradan, bastondan tuttu, çevirdi tekneyi filan. Halatlarımı aldı. Çok moral verici. Marina kapalıydı o saatte. Turistik bir yer burası. 24 saat hizmet yok. Öyle bekçi bile yok doğru düzgün. Orada duş kartını verdi. Öyle yaptı, böyle yaptı. İnanılmaz sahip çıktı. Pepe sayesinde şereflen Kadiz'e girdi.
0: Peki, pardon.
1: Rica.
0: Ben senin Nadire'ye sormak istiyorum. Nadire, sen de Selim'in dümen suyunu izliyor muydun? Fark ettin mi problem olduğunu?
2: Şimdi biz zaten izlemek zorundayız. Yarış komitesi kara ekibini bunu görevlendiriyor. Çünkü yarış komitesi 24 saat onları izleyemiyor hepsini birden. Kendi ekibini izliyorsun, denizdeki ekibini. Eğer bir terslik olursa haber veriyorsun, bir şey var galiba diye. Ben yarış komitesiyle irtibattaydım zaten, farkındaydık, biliyorduk. Hatta Don'la görüşmemizde ya Kanaryalara devam etsin. Ben radyo madyo ne gerekirse bulur, atlar götürürüm, valize koyup götürürüm. Böylece gümrük mümrük zorunda kalmayız. Hem de Selim de yol kazanmış olur diye söyledim. Ama Selim öbür türlü karar verdi. Aslında tabii bunu önceden yapmamız gerekiyordu. Yani yarışa çıkmadan önce yedekleri arayıp onu yedek olarak koyabilseydik tekneye olurdu. Ben şey demek istiyorum. Bu yarışa hani bir gün heves edecek olanlar olursa veya kendimizin de çıkardığımız ders, buna hazırlanmak için gayet geniş bir zamana gerek var. Kolay bir iş değil buna hazırlanmak. Mesela Matt Woodside var. O da 70 yaşında. Şu anda yarışıyor hala. Kendi teknesiyle adam 14 senedir, o tekne onun. 14 senedir teknenin her halini, huyunu, suyunu, her şeyini biliyor. O yüzden de çok rahat gidiyor. Eğer böyle bir tekne yeni alıp ondan sonra tamirat, tadilat yapıp işte birazcık da seyir yapmış olup da ben hazırım demek aslında tam da doğru olmuyor. Mesela ben ekip başı olarak çok önemli bir hata yapmışım. Takvim koymamışım tekneye. Takvim, çünkü şimdi bizim bütün her şeyimiz elektronik ya. Telefondan bakıyorsun bugün ayın kaçı diye veya bilgisayarını açınca görüyorsun. Ama bu teknelerde ne telefon var, ne bilgisayar var, ne hiçbir şey var. Hani bugün ayın kaçını unutmak o kadar kolay ki, eğer her gün log tutmuyorsan. Veya bir gün fırtına çıktı, log tutamadın, 2 gün sonra unuttun ayın kaçıydı.

0: diye. Bu kadar
1: Nazmi, önemli bir şey söylüyorsun. Hatta buradan kağıt harita ve işte chart plotter tartışması vardır ya. Bir sürü insan ne gerek var canım? Artık chart plotter var. Kağıt harita da neymiş diye küçümseyerek anlatıyorlar. Tam da senin verdiğin örnek. Ben çünkü kağıt haritanın mutlaka olması gerektiğini düşünenlerdenim. Tam da anlattığım bu galiba.
0: Yani biz de öyleydik aslında. Kağıt haritalarda patlıcan tava yaptık, kah kah kah diye gülüyorduk. Ama aslında durum öyle değilmiş. Yani gerçekten bu temel denizcilik bilgilerini edinmek, kağıt harita edinmek, bunlar önemli. Bak mesela haritaları ben yaptırdım Selim'e. Baktık, ya işte Kadiz, Madiz, o Güney İspanya kıyıları filan onların haritaları vardı. Bunlara yine gerek var dedik. Ama ne oldu? Basit bir arızadan dolayı o haritalara gerek oldu. Aslında Pepe olmasaydı çok zor olurdu Selim'in o limana girmesi. Anlatabiliyor muyum? Böyle
1: Tabii
0: ufak
1: canım.
0: tefek detaylar bu işte hani bunlar düşünülmeli, planlanmalı. Selim çok iyi bir plancıdır ama zaman yetmedi. Sen hani dedin ya 4 senede hazırlandık. Doğru değil. Biz 2025 Ocak'ta aldık tekneyi.
1: Ocak'ta bile değil canım, Mart'ta.
0: Pardon, Mart'ta. Mart 2025'te aldık. Haziran 2025'te, Haziran başında getirdik. Tekne oradan
1: Nisan.
0: Nisan başı 2026'da çıktı. Yani 11 ay sürdü hazırlık.
1: Aa,
0: Bu
1: hocam ben 4 yılı yanlış hatırlıyorum.
0: evet. Ve 11 aydan sonra da Akdeniz seyri ve işte 4000 mil okyanus seyri. Selim'in bu teknede başka bir seyri olmadı. Neye ihtiyacı olduğunu tam kavramadı. Hani 2 sene olsaydı daha iyi olurdu.
1: Evet.
0: Filan filan. Hani zaman yetmedi ve şey detaylarda gizlidir şeytan.
1: Evet.
0: Takvim konusunda
1: Yani
0: bildiğim bir şey var. Beysun bir dakika sözünü
1: tabii.
0: kestim.
1: Tabii de
0: Takvim
1: buyur buyur.
0: bizim için şöyle önemli. Sekstantla gidiliyor ya. Bu
1: Evet.
0: sekstant rakımı için gününü çok iyi bilmen lazım. Gününü şaşırırsan bu sekstantla güneşin pozisyonunu veya Venüs'ün veya bazı yıldızların pozisyonunu alıp almanağa bakıyorsun. Almanakta o günün doğru gün 1 veya 2 gün şaşarsan eğer bambaşka 10 mil 20 15-20 mil değiştirir. O kadar hata yapar. Almanaktan aldığım verilerle 3 tane daha şey var. Kocaman böyle telefon rehberi kanında içi ağzına kadar trigonometrik sonuçlar kaydedilmiş. Defter kitapçıklar var. Oradan da pozisyonunu haritaya çiziyorsun, buluyorsun. Aa, takvim olmazsa felaket. 15, 20, 30 mil bile hata yaptırır sana.
1: Anladım. Peki biraz da tabii bu karar meselesi, yani ben tabii hakikaten senin yerine çok koyup acaba ben ne yapardım filan diye düşündüm ama sanıyorum denizciliğin fıtratında bu hikayeler çokça var. Yani hem Van de Globe'da hem de Golden Globe Race'te çok dramatik kazalar ya da işte hatalar olabiliyor. Hatta Kito Pavan sanıyorum iki versiyonda da starttan hemen sonra direkt kırdı mesela.
0: Ya
1: Ya da
0: kaç kişinin başına geliyor?
1: evet.
0: Düşün, yıllarca hazırlanıyorsun, mesleğini, canını, ciğerini, paranı, pulunu, kariyerini, her şeyi yatırıyorsun. Amatörsen korkunç paralar yatırıyorsun. Ardından bir küçük talihin bir oyunuyla işler yatıyor.
1: Evet. Peki Selimciğim, hemen sorayım. Moralin nasıl? Bir de geleceğe yönelik bir mesela bunu ben Erden Eruç'a da sordum. Sizden sonra ben Erden'le de bir radyo sohbeti yaptım. Bir sonra benzer bir yarış var mı katılmayı hedeflediğin ve
0: Ya.
1: moralin nasıl şu anda?
0: Moralim epey kötü tabii ki. Çünkü biz buna 20 ayımızı verdik totalde. Bir Mart ayından işte şimdi Ekim'e kadar diyelim. Ve çok çok çok çok yorulduk. Kendimiz tamam Can Sürekli'nin tersanesinde Yatverse'de iş yapıldı ama işin %50 küsurunu biz yaptık. Ardından oradan sonra sefere çıktıktan sonra devamlı eksikler, tamamlanmamış şeyler ve yeni sorunlar çıktı. Onların da %80'ini 90'ını çözdük bilfiil.
2: Fransa'da hiçbir teknik yardım almadan yine kendimiz canla başla çalışıp bir kaynakçı maynakçı işlerimiz oldu arada ufak tefek. Her işimizi yaptık. Çok çok çok yoğun bir dönemdi. Gerçi ha bunu Nadire daha güzel anlatır. Çok mühim insanlarla tanıştık. Yani bu bizim teselli mükafatımız olarak. Kiminle tanıştık? Robin.
0: İlk yarışın birincisi Sir Robin,
2: 68 yarışı.
0: yani
1: Evet.
0: 1968 yarışında birinci gelen Sir Robin Knox Johnston hala ayakta dimdik canavar gibi kendi teknesiyle seyirler yapıyor. Suahili'yi getirecekti Los Andolon'u ama hava terslediği için teknesini getiremedi ama kendi geldi. Herkesle tanıştı, fotoğraflar çekindik ondan sonra. Hatta ayrılırken limandan herkesin elini tek tek sıkıp uğurladı.
2: Tekneleri ziyaret edip tek tek.
0: Müthiş bir adam.
1: Onun fotoğraflarını gördüm. Evet.
0: Evet, yani inanılmaz bir şey. Hani kim diyebilir bir gün Sir Robin Knox Johnson'ın elini sıkacağım, yan yana fotoğraf çekineceğim diye. Tabii onun paha biçilmez bir değeri var. Jean-Luc Van den Heyde de vardır. 2018'de birinci olan Fransız.
2: Ama ondan önce de Van de Globe'lara 5 kere mi Van de Globe'a
0: Üç
2: girmiş?
0: ya da beş tane Van de Globe yapmış olan muhteşem bir yelkenci. Ondan karşılıklı dans ettik. Hani sohbetler ettik. Böyle gerçekten bir de bu Fransızlar solo açık deniz yarışçılığının piri. Yani Kabe'si
2: Evet.
0: gibiler orası.
2: Mini transatları anlat.
0: Evet, onların mesela şeyini gördük. Bütün bu Violette d'Orange veya Jean Le Cam'ı yarışa hazırlayan ekiplerle ahbap olduk. Önümüzden mini transat yarışı çıktı. Gencecik insanlar, bir kısmı 18 yaşından küçük, tek başlarına 6 metre teknelerle çıkıp Atlantik
1: Atlantik
0: bitmiş.
1: geçiyorlar, evet.
0: Evet, bunlar geçmiyorlardı. Bunlar Atlantik'te Azorlara kadar gidip Azorlar etrafından tur atıp geri geliyorlardı.
2: 3.000 milcik
0: 3
2: yani.
0: ila 4.000 mil. Hani o insanların çıkışlarını gördük, geri gelişlerini gördük, karşıladık. Hani bence bir amatör yelkencinin Mekke'yi, Kabe'ye gitmesi gibi bir
2: Ahşap
0: şey yani.
2: tekneleri
0: Hac
2: anlat, ahşap
0: ziyareti gibi.
2: yelkenleri.
0: Ha bir
2: Biz.
0: de çok da hayran olduğumuz bir konu oldu. Orada işte Olon deniyor ya buraya. Olonez diye tekneler var. Bunlar gaffrigged, küçük ahşap yelkenliler, pırıl pırıl bakıyorlar. Her pazar geliyorlar, çoluklu, çocuklu, köpekli tekneleri çözüp çıkıyorlar, geziyorlar, geri geliyorlar. Onlarla kaptanlarımız, hani bizim bu yarışçılarımız onlarla seyre çıktı, onlarla tanıştık. Tekneleri nasıl gördük, koruduklarını gördük. Joshua vardı, Joshua La Rochelle'deki müzeden seyir yaparak Los Andolon'a gelmişti.
2: Muhtisyen'in teknesi, birinci yarıştaki meşhur efsanevi Fransız denizci Muhtisyen teknesini
1: Evet.
2: baktığı yerden Kaliforniya'da çıkartmış birileri elden geçirmiş. Ardından Fransızlar onu sahibinden alıp getirip müzeye koymuşlar. Joshua'nın hatta yeni kaptanı geldi bizimle ahbap oldu, imzalar aldı. Bir muhabbetimiz oldu unuttum
0: Evet,
2: ekstradan.
0: onunla Joshua ile torunlarımı gezdireceğim diye ondan randevulaştık filan. Yani çok inanılmaz güzel bir son 2 aydı. Çok yorucuydu, çok zordu. Bir de böyle biraz da tüketiciydi. Şu anda bence ikimiz de bayağı bir tükenmiş durumdayız.
1: Peki hemen burada ikinize de sormak istiyorum. Bu radyo arızasının zamanlaması, zamanı biraz şanslı olduğunuzu göstermiyor mu? Yani daha zor bir noktada arıza olabilirdi.
2: Ya değil mi, bu içinde
1: Daha
2: böyle
1: kolay.
2: progresif ilerleyici bir
1: Aynen.
2: hadise Cape Horn'un oralarda olsa veya bilmem
1: Evet.
2: nerede dünyanın işte Güney Okyanusu'nda
1: Antarktika'nın
2: olsa
1: oralarda falan olsa
2: ya
0: yani
2: burada.
0: aslında bence çok önemli değildi. O zaman da işte acil durum ilan edip elindeki iridium telefonu açıp ondan hava durumu alması, irtibat kurması insanlarla
2: mümkündü tabii.
0: mümkündü. Yani ha şimdi çisistir olmuş. Belki oraya gittiğinde böyle bir arıza olsa oradan çisistir olarak devam etmeyi tercih ederdi Selim.
2: Evet, oradan dönülmezdi.
0: Oradan artık
1: Peki
0: dönmem.
1: ben sorumu biraz daha ayrıntılı hale getireyim. Denizde neyin ne zaman su koyacağını bilmiyoruz. Varsayalım iridyum da azalandı.
2: İkinci
1: Tamamen.
2: iridyum var. İkinci iridyumdan başka bir de şey var. Bizim bu YBG tracker diye bir normalde küçük tracker, küçük GPS'ler tracker fonksiyonu veriyor. Garmin'ler, şunlar bunlar. Bu özellikle bu işler için yapılmış. Okyanus yarışlarında çok kullanılan, okyanus kürek yarışlarında okyanus yelken ve her nevi benzer durumlarda kullanılan bir uydu tracker sistemi var. Çok pahalı yani, öbürlerinin 3 katı fiyatına. Bunlardan 3 tane var. Bir tanesi sabit küçük bir anteninden kablolu. Öbürküler pilleri 3-4 ay 5 ay mı ne gidiyor. 3 tane de trackerlardan da küçük mesajlar yazma şansın var.
1: Anladım.
2: Yani bağlantı aslında gerçek anlamıyla bu 68 yarışı gibi değil.
1: Anladım.
2: Kullanımları bunların sadece yarış merkezine bağlı. Başka kimseye kullanacak olursan diskalifiye
1: Hı.
2: ediliyorsun. Ama tamamen de dünyadan kopuk olmayacaktım yani.
1: Peki zamanımız bitiyor. 3-4 dakikamız falan var. Biraz da yarışı değerlendirelim. Ertan beş kardeş iyi gidiyor. Şu anda üçüncü. Nedir yorumlarınız merak ediyorum. Yarışı izliyor musunuz bir kere?
0: Ben epeydir izlemiyorum.
2: Ben de pek
0: O
2: izlemiyorum.
0: kadar demoralize oldum ki. Yarışı marışı görecek gözüm yok. Tekneyi görecek gözüm yok. Ama Ertan'a çok inanıp güveniyorum. Çünkü o bu üçüncü denemesi biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Bu sefer çok sağlam çıktı. Arzucuk'tan da çok sıkı bir zılgıt yedi. Bu sefer ya bitirirsin ya seni boşarım diye. O yüzden şakası bir yana Ertan bu sefer sağlam bir kafayla çıktı.
1: Ya daha da çok matrak. Ben şimdi diğer yarışların işte bu şeye kıyıya yolladıkları videolara ya da şeylere bakıyorum, fotoğraflara. Ertan'da sürekli sıkılan bir denizci şeyi var, görünümü var.
2: Ya Ertan çok ilginç bir karakter Beysun. Onu bilmiyorum önceden size dedim mi? Ertan benim İstinye'den çocukluk arkadaşım. Onun küçücük bir fibersa, ip fiber yumuşak çip zeminli fiber tekneler çıktığında 77 veya 78 senesinde yazın babası ona o tekneyi almış. Sadece kürekle, sopa kürekler ama bizim sandal güzel sandal kürekleri gibi değil. Motoru hiçbir şey, ışığı mışığı olmadan gece gündüz denizde gezerdi. Çok ilginç bir karakterdi. Benim balıkçı sandalımın motoru vardı. Onu bazen akıntıya karşı çeker getirirdim. Sopadan bir tane küçük direk yaptıydı kendine. Yelken yapardı boğazda. Sonra bir sene gelmedi. 78 ve 79 senesinde bir yazlıkçıydı. Gelmedi. Adnan da bir daha hiçbir zaman görmedik. Sonra 47 sene sonra burada bulduk işte. Çok ilginç bir karakterdir Ertan. O öyle öf büf eder gibi gözüküyor ama için için böyle o süper bir iş çıkaracağını düşünüyorum.
1: Valla şu anda ben haritadan bakıyorum. Ertan'ın 3,8 knot'la gidiyor. Ön taraf 7 mile yakın gidiyor. Yani önde iki tekne, ikinci Lowness pat, bir de Damian var. Onlar zaten koptular gidiyorlar. Herhalde böyle devam edecek. Eğer bir direk kırılma vesaire filan
0: Aman
1: gibi
0: Allah
1: bir
0: korusun.
1: ağzından yel alsın.
0: Allah korusun. Ben hepsini, yani hepsi giderken ayrı ayrı ağladım. Bugün o iskelede hepsi, inşallah hepsi sağ salim bitirip gelecekler.
1: Tabii ki, tabii
0: Yani
1: ki.
0: inanılmaz insanlar, aile gibiler. Sakın hiçbirine bir şey olmasın.
1: Ama işte yani bu tür konseptlerde, bu tür yarışlarda her şeye hazır olma halinde elde tutmak lazım. Yani çünkü o motivasyonu arttırıyor bence.
2: Tabii.
1: Yani direğine daha dikkatli bakmak, hiçbir şeyi boş vermemek gibi bir motivasyon. Yani kötü senaryoyu iyi bilirsen bence finish hattında görürsün diye benim kişisel düşüncem bu.
2: Çok çok doğru. Biz de o kadar iyi hazırlandık ki Dyform denilen çok pahalı çelik, yani bizim teknelerin çelik arması var ya, direği
1: Evet.
2: tepeye tutturan çarmıhları sıra, onu Dyform olarak aldık. Liftinleri bilmem ne aldık. Başa müthiş bir Civadra dizayn ettirdik. 3 boyutlu tuzla da yaptırdık. Onu
1: Aha.
2: yaptık, bunu yaptık. Tekne hakikaten Almanların panzer tankları gibiydi. O kadar inanılmaz miktarda yedek halatımız, yedek makaramız, yedek malzeme en iyisinden. 10 tane vincimiz her şeyle hazır. çalışırdık. Ama işte denizcinin kaderi talih bazen yolu talih çiziyor. Yolumuzu
1: Böyle şeyler
2: talih çizdi.
1: fıtratında var.
0: Ama ben başka bir şey daha söylemek istiyorum, çok kısa. Bence bu yarış bu haliyle devam etmesi son derece zor. Çünkü belki Selim itiraf etmeyecek ama anladığım kadarıyla onu 8-9 ay sürecek olan yalnızlığın ve karadan haber alamamanın sıkıntısı da boğdu biraz.
2: Evet.
0: Çünkü bu yarışçılar biliyorsun yarıştan haber verebiliyorlar ama karadan kesinlikle haber alamıyorlar. Yani aileleri nasıl, işte ne oluyor, ne bitiyor hiç bilmiyorlar. Bu
1: Evet.
0: da en zor kısmı bence. Ve bu şekliyle günümüz dünyasındaki insanların bunu kabul edip bu yarışa girebilmeleri için bir farklı tipte insanlar olmaları gerekiyor bir.
1: Valla bu Everest'e tırmanmak gibi bir şey Dadire.
0: Ondan bile zor. Çünkü Everest'te tırmanırken bile sürekli online'sın. Ama şimdi düşün, son 50 yılda insanlık sürekli online olmamayı, hele son 10-20 yılda böyle bir kafa yok. Yani insanlar sevdiklerinden 2 dakika haber almasın ne oluyor diyorlar.
1: Telefonsuz
0: Buna o kadar alışmışız ki şu anda okyanus geçenler bile teknelerine Starlink koyup dizi seyrediyorlar. Yani
1: yaşayamıyoruz.
0: o eski ruh yok. O eski ruhu devam ettirmeye çalışmak da bence bu yarışı ya engeller ya durdurur. Hani çoğu
1: Ya
0: insan yapamaz.
1: da katılan sayısı düşer.
2: Çok çok çok heveslisi var. Şimdiden 2030 yarışına yazılmışlar. Ben de son finale geldik hemen diyeyim. 2030'a yazılayım mı diye çok düşündük, tartıştık Nadire'yle. Ya ben 70
1: Yazın.
2: yaşında olacağım. Ufak tefek sağlık sorunları herkesin olduğu gibi benim de var. Bunlar artar, yenisi çıkar, şöyle olur, böyle olur. 2030'da bütün bu macerayı, bütün bu hazırlıkları, bütün bu masrafları bir daha yapmak, 70 yaşındayken bir daha bu yolculuğa çıkmak pek gerçekçi değil gibi. Biz artık ciddi şekilde tekneyi satmayı düşünüyoruz. Yeni hevesler olursa bu kadar harika donanımlı bir tekneyi alacak bir yeni meraklısı çıkar diye umut ediyoruz.
1: Peki, zamanımız bitti maalesef. Çok keyif aldığım bir sohbet oldu. İkinizin de sesini duymak bana iyi geldi. Çok teşekkür ediyorum zaman ayırdınız. İkinize de bol şans diliyorum gelecek
2: Teşekkür
1: için.
0: ediyoruz
1: Teşekkür,
2: Esra Hanım.
0: ihtiyaç var bu ara.
2: Evet.
0: Bay bay. Bay bay.
2: Eyvallah. Eyvallah.
1: Evet, Açık Deniz'i bu hafta Selim Yalçın ve Nadire Berker'le yaptık. Golden Globe Race hikayesini dinledik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Emel Dinç Başol'a teşekkür ederiz.
1: Sen küçük kutu, tutun bana kaçalım. Ki taşırken seni evden gemiye, gemiden trene kırılmasın lambaların. Düşmanlarım hakkımda atıp tutarken yanındaydın. Hem yatağımın hem acımın. Onların zaferlerinden, benim kulaklarımdan geçen gece en son sen, sabah ilk şey sen. Söz ver bana birdenbire susmamak için.
2: Bertolt Brecht, Radyo.
0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Özlem Akın'a teşekkür ederiz.
3: Fizan Ekspresi.

0: Farsi Dünyanın Müziği. Hazırlayan ve sunan Milat Bülent Kılıç.
1: Selam ver dostane Gerami. Ezap Açık Radyo, Bername Fizan Ekspres İram İşlevit. Milat Bülent Kılıç estim. Geçen hafta dediğim gibi bu hafta da bir yolculuğum var. Bu nedenle programı birkaç gün önce hazırlıyorum. Dolayısıyla programın yayın saatine kadar önemli gelişmeler olursa onlardan söz edemeyeceğim. Şuradan başlamak isterim. Oğul Rıza Pehlevi, yani monarşistlerin adlandırmasıyla Şehzade Rıza, son yıllarda özellikle Abrahami sermaye tarafından pazarlanan biriydi. İran International ve Menotto gibi geniş bir erişim ağı ve dinleyici kitlesi olan medyalar bu işin medya ayağında başı çekiyordu. Uydu yayınlarıyla İran'ın en ücra noktalarına kadar erişebiliyorlardı çünkü. Bu Pehlevi'nin özellikle diasporadaki tuzu kuru kesimlerin gözünde ilahlaşmasıyla sonuçlandı. Tabii Pehlevi'nin ülke içinde de bir karşılığı oluşmuştu ama bu ülke dışındaki ölçüsünde değildi. Ülke dışında daha büyük destek alıyordu. Bu destek ve bu imaj Pehlevi'nin bol kepçe konuşmasıyla sonuçlanıyordu. Rejimin silahlı birlikleri içinde binlerce unsurla bağlantımız var. Onları örgütlüyoruz, saf değiştirmeye hazırlar türünden sözler ediyordu. İran halkının temsilcisi pozlarında ülke liderleriyle görüşüyor, konferanslar düzenliyordu. Fakat Aralık ayının son günlerine doğru Trump'ın yardım yolda sözünden de aldığı cesaretle halkı sokağa davet etti. Kamu binalarını işgal edin dedi. Halk sokağa bu yüzden dökülmedi belki ama daha çok insanın daha büyük bir cüretle çıkmasına neden oldu bu sözler. Rejim de İran tarihinin en büyük katliamlarından birini düzenleyerek karşılık verdi bu ayaklanmalara. O günlerde birçok kaynak 20 bin, 30 bin, 40 bin kişinin katledildiğini öne sürdü. Kimi inandı, kimi de dalga geçti bu rakamlarla. Trump da birçok kez rejimin 40 bin kişiyi katlettiğini söyledi. Geçtiğimiz haftalarda bu katliam sürecindeki kanıtlanmış ölüm sayısı 4800 küsur olarak açıklandı. Ama böylesi rejimlerde sağlıklı bilgiye ulaşmanın kolay olmadığını biliyoruz ve bu nedenle ben en az 5000 kişinin katledildiğini söylemekte bir sakınca görmüyorum. Bu daha fazla da olabilir kuşkusuz. İşte bu katliamlardan sonra İran muhalefetinin büyük bölümü hiçbir önlem almadan, örgütsel yapısını oluşturmadan halkı sokağa davet ettiği için Pehlevi'yi de sorumlu tuttu ve zaten İran muhalefetiyle arası açılmış olan monarşist hareket öteki unsurlarla iyiden iyiye düşman hale geldi. Pehlevi'nin tahta dönebileceği inancı da azaldı bu dönemde çünkü kimi şehzade yanlısı çevreler de desteğini kesmeye başladılar ondan. Şehzade Rıza, Abrahami sermayenin tersine hiçbir zaman Amerika'nın başat seçeneği olmamıştı ama ona ciddi bir itirazları da söz konusu değildi. Son haftalarda yeniden büyük bir kampanyanın başladığını gözlemliyoruz. Rıza belirgin biçimde medyada pazarlanmaya başlandı. İsrail devletinin İran'a karşı büyük hamleler yapmayı bırakıp şimdilik bu işi maşası olan Trump'a bıraktığı bu evrede perde arkasında Şehzade Rıza'yı yeniden öne çıkarmaya çalıştığına inanmak için epey nedenimiz var sanıyorum. Fakat bu kez bu çerçeve bir miktar değişmiş gözüküyor. Daha önce monarşist rejimi geri getirmek hevesinde olanlar bu kez Rıza'yı geçiş döneminin lideri olarak pazarlamaya başlamışlar. Kuşkusuz konu yalnızca örgütsellik ya da liderlik düzleminde ele alınamaz. Çok daha derin bir konu. Çünkü Rıza Pehlevi 22 Eylül'de Fox News'in kendisiyle gerçekleştirdiği bir söyleşide İran halkının artık teçhiz edilmesi, donatılması, silahlarla donatılması gerektiğini söyledi. Bunun finansmanı için de İran'ın dondurulmuş varlıklarını kullanabileceklerini söyledi. O varlıklardan 100 milyonlarca dolar kullanılabilir dedi. Gazetecinin insanlara silahları nasıl ulaştıracaksınız, bunun için eğitim gerekmeyecek mi diye sorması üzerine de bu ayrıntıları kamuya açık biçimde tartışamam dedi. Ama çeşitli yolların ve bölgesel ortakların bulunabileceğini belirtti. Konu yalnızca Rıza'nın niyetine indirgenebilecek gibi değil kuşkusuz. İran yönetimi de Son haftalarda silahlı monarşist hücrelerden söz ediyor zaten. Örneğin 6-7 Eylül'de Fars eyaletinde 8 kişilik monarşist bağlantılı olduğu ileri sürülen silahlı bir hücrenin çökertildiği açıklanmıştı. Belki bütün bunlardan Pehlevi yanlıları silahlandı, başladılar, yürüyorlar sonucu çıkmaz ama bu konuda bir arayış olduğu sonucu rahatlıkla çıkar ve ben bu konuyu önemli buluyorum. Kuşkusuz ki ben Şehzade Rıza ve ekibinin İran'da kazanacağı başarıların İran halkının aleyhine ve emperyalizmin özellikle de İsrail ve Amerika'nın mevzi kazanmasına yarayacağını düşünüyorum. Yani halkın 40 katır ile 40 satır arasında kalacağını düşünüyorum. Diasporadaki Şehzade Rıza yanlıları düpedüz faşisttir demek belki bir miktar abartılıdır. Ama bu hareketin içinde çok ciddi ırkçı ve faşist unsurlar olduğunu ve bu yönelime, bu hareketin yönelimine çok sık olarak bu unsurların damga vurduğunu söylemekte bir sakınca yok. Ne yazık ki. Söylenecek başka şeyler de var ama bugünlük bu kadar yetsin diyorum. Müziğe dönelim. Fakat önce şunu belirteyim. Müzik bu programın bir süsü, bir eşantiyonu değil. Programın ta kendisi. Fakat özel bir dönemden, karanlık bir çağdan geçiyoruz. Bu nedenle bölgede olup bitenlere asgari düzeyde de olsa ilgi göstermenin, hem benim, hem bu radyonun, hatta hem de bu radyonun dinleyicilerinin sorumluluğu olduğuna inanıyorum. Artık müziğe dönebiliriz. Kamekan adlı İranlı müzik grubunu beğeniyorum ve değişik zamanlarda onların kimi parçalarını size dinletmiştim. Ama bugün grubun çok kısa bir Arapça şarkısını dinleyeceğiz. Bu İran'ın güney ve Irak'a komşu Huzistan eyaletinden bir parça ve adı da Yumma. Yumma, Arapçadaki ummi yani anne sözcüğünün evrimleşmiş hali diyelim.

KMK'nın 2024'te yayınlanan Resul-i Aftab, yani Güneş'in Elçisi adlı parçasıyla devam edeceğiz. Sözlerse Mevlana'ya ait. Güneş'in elçisi olduğuma göre tercümanlık edip ondan gizlice sorayım da vereyim cevabını size. Güneşim gibi parlarım adımımı attığım harabelerde. Abad olandan kaçar, harap olanda söylerim sözümü diye başlıyor şiir, eğer tam olarak anlıyorsan.

KMKan grubundan bir parça daha dinleyeceğiz. Parçanın adı Baz Baran Baz Cen. Yani yeniden yağmur, yeniden savaş. Mehdi Saki ve grubu KMKan'ın 2026 Temmuz'unda yayınladığı hüzünlü ve sanıyorum özellikle de Minap'taki okul katliamına gönderme yapan bir parça bu. Çünkü şarkının adı İran'da okul çocuklarının ezbere bildiği Baz Baran, Baz Terane. Yani yine yağmur, yine ezgiyle. Elbette şarkı bu çocuk şarkısının dönüştürülmüş hali. Şöyle diyor. 10 yaşında bir çocuktum, mutlu ve keyifli. Bir karaca gibi koştururdum. Yıllar geçti, dünya değişti. Bu halk şu halkın düşmanı oldu. Bu halk o halkla savaştı, savaşlar oldu. Bu mazlum halklar ya boyuna savaştı, ya boyuna savaşa hazırlandı. Bir kez daha yağmur, bir kez daha savaş. Yığınla bomba yerle bir ederken evin tavanını.

KMK'dan son bir parça dinleyeceğiz. Bu grubun Şiraz konserinde seslendirdiği Arapça bir parça. Ve adı da Fawk el-Nahel. Bu Irak halkı açısından son derece önemli bir halk şarkısı. Parçayı ünlendiren kişi ise Iraklı sanatçı Nazım el-Gazali. Programdan sonra onu da bulup dinlerseniz mutlu olursunuz sanıyorum. Tekrar söylüyorum adını, Nazım el-Gazali. Ve parçanın adı da Fawk el-Nahel. Ama biz şimdi KMK'nın Şiraz konserindeki canlı icrasını dinleyeceğiz. Irak'a komşu bir İran eyaletinde Araplarca seslendirilen bu parçanın kuşkusuz ki siyasal bir anlamı da var. KMK ise barıştan, kardeşlikten yana bir grup.

Şimdi dinleyeceğimiz parça Amerikalı besteci Joe Mirov'un 1932'de yazdığı Blue Drug adlı parça. Bu parça özellikle Django Reinhardt ve Stephen Grappelli'nin yorumuyla tanınmıştı. Fakat biz bu eski caz parçasının İranlı armonika sanatçısı Babek Sefernejat tarafından yorumlanmış halini dinleyeceğiz.

Şimdi de İranlı müzisyen Abdi Behravenfer'in Dovel adlı ünlü parçasını dinleyeceğiz. Abdi Behravenfer bu parçayı Horasan bluzu ya da İran halk bluzu olarak adlandırıyor. Vel ise parçanın adında geçen vel sözcüğü ise Horasan lehçesinde sevgili demek. Dolayısıyla parçanın adı da iki sevgili demek. Yani Dovel. Abdi Behravenfer'den dinleyeceğiz. Şöyle başlıyor parça. İki sevdiğim var, biri gün, biri ay. Biri Leyli, biri yüreği yanık Mecnun.

0: رفته به دریا.
1: Apaçık Radyo'da Fizan Ekspresi programı devam ediyor. Fizan Ekspresi her cumartesi saat 14'te yayınlanıyor. İran sinema tarihinin önemli bir filmi var ve adı da Del Shodegan. Filmde Kaçar Hanedanlığı döneminde müziklerini kaydetsinler ve kayıt tekniklerini öğrensinler diye Avrupa'ya gönderilen bir grup müzisyenin hikayesi anlatılıyor. Filmin adı da Del Shodegan, yani gönül vermişler. Filmde tabii bir aşk hikayesi de var ama müzik aşkı, vatan aşkı hepsi iç içe. Del Shodegan filminin müziklerinin bestesi Hüseyin Elizade'ye aitti ve şarkıları da Muhammed Reza Şeceryan seslendirmişti. Sıradaki parça bambaşka bir parçaydı ama Del Shodegan'dan söz edince o albümü anmadan, ondan bir parça çalmadan geçmeye gönlüm el vermedi. Dolayısıyla önce albümdeki sözsüz bir parçayı dinleyelim dedim. Bir Mersiye var o albümde, onu dinleyeceğiz. Ve bu parçada Hüseyin Alizade'nin bir besteci olarak üslubunu gerçekten çok belirgin bir biçimde yansıtıyor.

0: Ansızın bambaşka bir havaya geçeceğiz ve Del Shodegan filmindeki bir parçadan sonra adında bu filme gönderme olan Vel Shodegan grubunun bir parçasını dinleyeceğiz. Vel Shodegan da koy vermişler ya da boş vermişler anlamına geliyor. Vel Shodegan'ın neşeli hatta zıpır bir müziği var denebilir. Ben epey zaman önce size bu grubu da tanıtmıştım. Bugün dinleyeceğimiz parçaları ise ilginç. Chuck Berry ile ünlenen Johnny B. Goode'un dönüştürülmüş, İranileştirilmiş bir versiyonu. Sanırım beğeneceksiniz.
1: Deep down Louisiana close to New Orleans, way back up in the woods among the evergreens,

Daha önce de bir iki parçalarını çaldığım bir Güney İran, Buşehr müzik grubu olan Siria'dan bir parça dinleyeceğiz. Siria, Buşehr kültüründe müzik ehli, müzikten anlayan anlamına geliyormuş. Parçanın adı ise zavallı, perişan, gariban imiş. Batılı müziğin olanaklarıyla Buşehr müziğinin olanaklarını ve enstrümanlarını birleştiren bir parça bu. Dinliyorum.

İran'ın ünlü cazcılarından biri olan Hamza Yegane ve grubu Neyme'nin bir yorumunu dinleyeceğiz ve bu programı da böyle kapatacağız. Bu parça aslında bir Gilan halk şarkısı. Adı ise Barun Barune, yani yağmur yağıyor. Ta Bernameyi diger, kolo golzar başit. Bir sonraki programa kadar gül olunuz, gülizar olunuz.

0: Farsi Dünyanın Müziği. Hazırlayan ve sunan Milat Bülent Kılıç.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Özlem Akın'a teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.

0: Şimdi ve burada.
1: Reklamlar.
2: Sinema tutkunları için Film Ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
1: Reklamlar bitti.
3: Number 9, number 9, number 9. Number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9.
4: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Nıvart Piliposyan ve Tutku Demiröz'e teşekkür ederiz.
5: Dünyayı dinliyorum.
6: Bir Dünya Müziği Programı.

0: Hazırlayan ve sunan Zekeriya Şen.
1: Her cumartesi saat 15 ve 16 arasında Apaçık Radyo frekansında evlerinize, kulaklarınıza misafir olduğumuz Dünyayı Dinliyorum programımıza hoş geldiniz. Ben Zekeriya Şen ve bu hafta 2022 yılının Ocak ayında Mariana Sadowska, Vesna'daki meslektaşları Christian Tome ve Marcus Brown ile birlikte geleneksel köklere dayanan ancak deneylere açık yeni ses dünyaları yaratmak üzere yola koyuldukları bir maceranın son halkasını sizlerle birlikte paylaşıyor olacağız. Oysa aynı yılın 24 Şubat günü Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı tam kapsamlı işgal her şeyi de bir anda alt üst etti. Savaşın gölgesinde müziğin anlamsızlaştığını hissedenler o karanlık aylarda Sadowska Almanya'da bir aktivitede kendi içlerinde mültecilerle birlikte yardım etmek üzere ve insani yardım koordinasyonları üzerine de hem müzikle hem aktivist bir şekilde boğuşmaya başladı. Tam bir tükenmişlik hissinin eşliğindeyken de eline geçen Naziler tarafından 34 yaşında infaz edilen Ukraynalı şair Olena Teliha'nın dizeleri onu yeniden nefes aldırıp adeta bir oberi yani koruyucu muska yani tılsım gibi bir koruyucuya kalkan olmasına da vesile oldu. CPL Music etiketiyle yayımlanan You Should Live yani Yaşamalısın albümü geleneksel halk şarkılarını modern şiir ve fırtınalı elektronik dokularla buluşturan sarsıcı bir manifesto niteliğinde karşımızda duruyor. Yola devam et. Tutun ve gerçekten de güzel bir şeyin seni beklediğine inan. Sen yaşamalısın diyen o tarihi çağrı Ukrayna'nın da yaralı ruhunu şifalandıran bir direniş müziğine dönüştü zaman içerisinde. Albümün en büyüleyici duraklarından biri olan Bülbül'e neden artık şarkı söylemiyorsun diye soran o derin esere şimdi hep birlikte programımızın açılışında süzülüyoruz. Çarpıcı düzenlemesiyle Guli adlı parça ile baş başa bırakıyorum sizleri. Apaçık Radyo frekansında Guli de yaşa anlamına geliyor.

Evet, hep birlikte Guli yani Yaşa adlı eseri dinledik. Ukrayna'nın kederiyle modern avantgard elektronikasının acımasız ritimleri aynı potada eridiğinde de müziğin teninizde uyandırdığı o fiziksel his sizi adeta zamanın ve mekanın ötesine taşıyor. Mariana Sadowska klavyeler ve vokallerdeki sarsıcı duruşuyla Vesna üyeleri Christian Tome ve Marcus Brown'un perküsyonu zihler ve elektronik altyapısıyla birlikte You Should Live albümünü adeta yaşayan bir hafıza mekanına dönüştürmüş durumda. Matthias Kurt'un da akustik gitarıyla eşlik ettiği eleştirmenler tarafından da Ukrayna'nın Björk'ü olarak anılan Savotska'nın bu çalışması geleneksel köy şarkılarının o kadim şifa gücünü de bugünün trajedisiyle de yüzleştiriyor. Müzik her zaman metinlerin hizmetindedir ve en karanlık zamanlarda bile umudun sesini taşır diyen eleştirmenlerin övgüyle karşıladığı bu eser halk müziğinin de sınırlarına cesurca genişliyor ve sahipleniyor. Soluk soluğa vokal pasajları ve nefes kesen akustik dokularıyla albümün en samimi koridorlarında yürümeye devam ediyoruz şimdi hep birlikte ve frekansımızı Holubi yani güvercinler adlı parçaya bırakıyoruz.

Evet, evinizden koparılmanın, savaşın ve direnişin o ağır coğrafik gerçeği de bir sanatçının kalemine döküldüğünde sesler toprağın altından yükselen bir çığlığa dönüşüyor. Mariana Sadowska ve Vesna ortaklığının ürünü olan You Should Live albümündeki parçalar da Ukrayna'nın acısını evrensel bir insanlık trajedisi olarak da karşımızda harmanlıyor. Almanya merkezli sürgün hayatında getirdiği kültürel sorumluluklarla şekillenen bu müzik hem geleneksel çığlıkları hem de modern şiirin keskinliğini aynı nefeste buluşturuyor. Müzik otoriteleri tarafından da yılın en cesur dünya müziği albümlerinden biri gösterilen bu eser dinleyiciye yalnızca bir dinleti değil sarsıcı bir vicdan muhasebesi de vaat ediyor. Savaşın ortasında bile şiirler ve şarkılar asla ölmez inancıyla yükselen bu güçlü kompozisyonlar ruhun en derin köşelerinde de bizleri yakalıyor ve kucaklıyor. Şimdi sizleri savaşın ortasındaki o sessiz ve derin direnişin sesine bırakıyorum ve frekansımızı Vizhna yani savaş adlı parçaya bırakıyoruz.

0: Evet, Savaş adlı eseri dinledik ve şimdi de toprağın kokusu, tarlaların rüzgarla savrulan sarı başakları ve uzaktan gelen bir halk ezgisi insanı çocukluğunun en güvenli limanına nasıl götürebilir, nasıl geri döndürebilir, onu sizinle birlikte kulak misafiri olacağız. You Should Live albümü en neşeli görünen ama altında da derin bir hüzün barındıran bu eser, Mariana Sadowska'nın tiyatral vokal anlatımıyla geleneksel melodileri de buluşturuyor. CLP müzik etiketiyle müzikseverlerle buluşan bu albüm, Ukraynalı şairlerin mirasını yaşatırken dinleyici de hem coşku hem de gözyaşıyla birlikte dolu bir yolculuğa el ele tutunarak ve ritimleri de kulak misafiri olarak hep yanlarında bulundurarak davet ediyor. Geleneksel şarkıların koruyucu gücü aynı zamanda oberih olarak, yani bir tırsım olarak ifade ediliyor. Bu kez tarlaların ve kaybedilen evlerin hatıralarına ses veriyor. Tiyatral, yani spoken word pasajları, yani konuşan kelimeler pasajları da neşeli ezgilerin ardında gizlenen o büyük direniş ruhuyla baş başa bizleri bırakıyor ve hissettiriyor ve bunu benimsememizi de istiyor. İşte albümün bu bölümünü taşlandıran son durakla devam ediyoruz. Bir sonraki projemize geçmeden önce ve frekansımızı benim tarlalarım anlamına gelen My Fields adlı parça ile sizleri baş başa bırakıyoruz.
1: Це мої поля і мої сади. Це мої фортеці у далині, моє пасовиське біля води і мої рибини на мілині. При дорозі яблуня і айва, зеленіє хміль, зріє виноград, все моє. Трава у траві мишва, а над нею мат польових бригад. Мій чумацький шлях і в могилах прах. 47 чудес, всі АЕС і ГЕС, дим вогнів в лісах, рікадил в церквах і туман ліс. Зер і плес. Це мої комбайни і трактори. Фабрик чоронки та лихоманка жнив, судінки зійдуть на мої двори, і мої жінки заведуть там спів.

Evet, Mariana Sadowska'yı geride bıraktık ve bu haftanın ikinci projesine geçiyoruz. Az önce de Benim Tarlalarım yani My Fields adlı eseri dinledik. Şimdi Bamako'nun tozlu mahallelerinde doğup babasının ellerine tutuşturduğu gitarla Mandinka köyü Kignema'nın yollarını aşan bir ustanın hikayesini, gelenek ile modernliğin nasıl kusursuz bir köprü kurabileceğini bize kanıtlayan bir müzisyenle tanışacağız. Mande Griot geleneğinin köklerinden beslenen ve çöl ile nehirler arasındaki o derin bağı notalara döken Gousou Sobra Kyoto. İlk solo albümü Sobre Dance ile Batı Afrika gitar ustalarının zirvesine adını çok erken bir yaşta yazdırdım. One World Records'tan Carolina Velejo ile birlikte yapımcılığını üstlendiği bu albüm, Real Band'in elektrikli sofistekiliğini ve aynı zamanda da Ali Farka Touré'nin de çöl bluzunu ve Mande Saray geleneklerini de tek bir gitarda buluşturuyor. Sobra, Bamako'nun batısındaki dağlarda köyleriyle yeniden buluştuğu o kutsal yerin adı olarak da karşımıza çıkıyor ve aynı zamanda da sanatçı müziğine adını verdiği bu coğrafik sığınakla birlikte de dinleyiciyi Mali'nin nehirlerinden Amerika'ya uzanan bir yolculuğa çıkarıyor. Klavyede ve flütte Nito Thomas, Sissoko, bas gitarda David Dembele, davulda Jean Diarra ve vokalde de Mariam Kyoto'nun da eşlik ettiği bu zengin kadro dinleyicilere dans dolu bir ritim şöleni de sunuyor aynı zamanda. Yüksek tonlu gitar, mızrapları ve geleneksel çağrı cevap vokalleriyle albümün kapılarını aralayan o büyüleyici açılış eseriyle şimdi sizlere Apaçık Radyo'da baş başa bırakacağız. Ve parçamız övgü, erdemli yol anlamına gelen Fadiyallah.

Evet, hep birlikte Övgü Erdemli Yol anlamına gelen Fadiallah adlı eseri dinledik. Apaçık Radyo'da el çırpma ritimlerinin ve akışkan gitar melodilerinin birbirine karıştığı o an Afrika'nın sıcak topraklarının enerjisi doğrudan odamızın içine dolup taşıyor. Gassos Sobre Kyoto'nun de virtüözesi gözler önüne seren Sobre Dance albümü geleneksel griot müziğini rock ve Latin dokularıyla birlikte zenginleştirerek eşsiz bir Afro pop deneyimi de dinleyenlere sunuyor. Eleştirmenlerin nefes kesen gitar ritimleriyle Batı Afrika'nın en tepesinde yer alan bir başyapıt olarak nitelendirdiği bu eser dinleyiciye bir an bile durmaksızın eşlik etme arzusu veriyor. Eşlik etmek derken de ayağa kalkıp dans etmek anlamında bunu ifade etmek istiyorum. Müzik, nehirlerin serinliğinden çölün sıcaklığına kadar uzanan yaşayan bir nefes felsefesiyle şekillenen şimdi dinleyeceğimiz parça geleneksel ile popüler olanın sınırlarını tamamen ortadan kaldırıyor. Gitarların ve vokallerin kusursuz uyumuyla şekillenen bu akışkan ritme şimdi hep birlikte Apaçık Radyo'da kulak misafiri olalım ve frekansımızı birlik buluşma anı anlamına gelen Niyaba adlı parçaya bırakalım.

Evet, geleneksel Malili melodilerin sakinleştirici ve huzur verici atmosferinde kaybolmak, modern dünyanın da tüm gürültüsünü bir anda susturmanın en hakiki yolu. Sobra Dance albümünün de en dingin duraklarından biri olan bu eserde Gassio Kyoto'nun dinamik gitar pasajlarını daha sakin, içsel ve pastoral bir tonla dengeliyor. Marion Kyoto'nun da arka vokallerindeki kadife dokunuşu şarkıya anne kucağı kadar sıcak ve köklü bir aidiyet duygusu da katmış durumda. Uluslararası müzik eleştirmenleri tarafından müziğin sınırlarını aşan evrensel dilin en saf kanıtı olarak övgüyle karşılaşan bu çalışma albümün de dinamik yapısı içerisinde nefes alan bir vaha yaratıyor. Geçmişin hikayeleri bugünün notalarında yeniden hayat buluyor diyebiliriz. Şimdi sizleri o sakin ve huzurlu coğrafyanın içine taşıyan özel parça ile baş başa bırakıyorum ve frekansımızı Nadia Kona, yani sakin nehir kıyısı anlamına gelen eseriyle baş başa bırakıyorum.

Ve evet, şimdi bu haftanın üçüncü projesine geldik. Dünyayı Dinliyorum programımızda çok fazla üretimler olduğu için olabildiğince de size farklı müzik açılımlarını bir saat içerisine sığdırmaya amaçlıyoruz. Şimdi de halk müziğini bir müze kalıntısı olarak değil, bugünün soluk alan canlı bir laboratuvarı olarak da ele alarak geçmişin hayaletleriyle bugünün ritmini aynı masada buluşturan bir oluşumdan bahsediyor olacağım. İspanyol flütist ve besteci Juan Saiz, Tenedor albümünde Cantabria'nın sözlü geleneklerini cazın doğaçlama özgürlüğü, elektronik katmanlar ve timbral hibritleriyle yeniden yorumluyor. Tenedor yalnızca bir enstrüman çalan değil, kolektif hafızayı da oluşturan bir kişi olarak da bu albümde tanımlanabilir. Ve oral folkloru de akademik tarzlarla birlikte harmanlayarak çağdaş bir kök müzik manifestosu ortaya koymuş durumda sanatçı. Geleneksel Passao ve Ligora formlarını Voto yöresinin de klarnetçisi Ramon El Segno'nun mirasıyla buluşturan bu eser, dinleyiciye yerel olanın ne kadar evrensel olabileceğini de hatırlatıyor. Eleştirmenler tarafından son yılların en yenilikçi etnik müzik projelerinden biri olarak selamlanan bu albüm, geçmişi bir sınırlama olarak değil, güçlü bir hareket alanı olarak da görüyor. Büyük babasının ve büyük annesinin şarkılarından ilham alan bu zengin dokununda en kırılgan ve neşeli halkalarından birine kulak veriyoruz ve programımızın 3. bölümünde böylelikle açıyoruz. Parçamızın adı Los Zapatos Rotos Yin Los Pereros de Voto, yani yırtık ayakkabılar ve Voto pırasaları. Hep birlikte dinleyelim.

Evet, bir halk şarkısı dağ vadilerinden süzülüp gelen bir kadının fısıltısıyla odanıza dolduğu zaman ve o zaman içerisinde durduğunuz o an tamamıyla donar ve biter ve geriye yalnızca o kadim inilti kalır. Solkstu ve Vanessa gibi halk müziği derleyicilerin de katkılarıyla şekillenen bu albüm ve aynı zamanda da birazdan dinleyeceğimiz parça Juan Saiz'in orijinal vokal stilini ve köklerine duyduğu derin saygıyı da gözler önüne seriyor ve Tanador'un özünde, hamurunda yatan en büyük mesele de bu. Flütün ve akustik enstrümanların doğaçlama alanında da yarattığı o mistik boşluklar dinleyiciyi adeta Kantabria'nın sisli dağlarında bir yürüyüşe çıkartıyor. Gelenek statik bir malzeme değil, sahnede yeniden canlandırılan, yaşayan bir miras felsefesiyle üretilen söz konusu albüm İspanya'nın kök müzik hareketine de yepyeni bir soluk getiriyor. Geleneksel bir ezginin modern caz armonileriyle sarmalandığı bu dokunaklı anında içine kendimizi şimdi bırakalım Apaçık Radyo'da ve frekansımızda onu ağlarken gördüm anlamına gelen La Vie Londra adlı eseri hep birlikte dinleyelim.

Evet, bu uzun coğrafik ve ruhsal sınırları aşan müzikal yolculuğumuzun son durağına Kantabria'nın rüzgarlı vadilerinden süzülüp gelen o nihai akara yavaş yavaş ulaşmak üzereyiz. Juan Saiz'in Tenedor albümünde Gaide'yi ön plana çıkararak Batı Kantabria'nın ses manzarasını ölümsüzleştiren bu kapanış eseri de oral gelenek ile çağdaş avantgard müziğinin de en kusursuz sentezi olarak karşımızda duruyor. Evet değerli Apaçık Radyo dinleyicileri, yaklaşık 20 yıldan beri birlikte olduğumuz 998. Dünyayı Dinliyorum programımızın da sonuna gelmiş olduk. Bizden desteğinizi esirgemeyen siz sevgili dostlar, sonsuz selamımızı iletiyoruz. Çok güzel bir cumartesi günü geçirmenizi yürekten diliyorum. Eğer Instagram'da takipleşmek isterseniz de hesabım Zekeriya Sesen. Oradan da muhabbetlerimizi kurabiliriz. Hepinize sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz çok güzel bir cumartesi günü diliyorum. Bu uzun ve sadık yolda da yürürken bizlere yoldaş olduğunuzdan dolayı, dost olarak elinizi uzattığınızdan dolayı da çok çok teşekkürlerimizi sizlere iletiyoruz. Haftaya farklı bir temayla görüşmek üzere. Hoşça kalın. Dünyanızı dinlemeyi unutmayın. Ama öncelikle albümün ve bu unutulmaz yolculuğunda son nefesi olan Si Subes e Poetansa adlı eserle sizlere bu hafta hoşça kalın diyoruz. Apaçık Radyo'da Dünyayı Dinliyorum programımızda.

0: Hazırlayan ve sunan Zekeriya Şen.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Nıvart Piliposyan ve Tutku Demiröz'e teşekkür

0: Apaçık Radyo.
1: Yojimbo.

0: İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'da popüler müzik. Hazırlayan Ahmet Uncu.
1: Merhabalar, Apaçık Radyo'dasınız. Yojimbo başladı. Ben Ahmet Uncu. Bugün savaş sonrası Japonya'da çalışan insanların şarkılarını dinleyeceğiz. Gündelik işçilikten, köyden kente göçe, geçim sıkıntısına uzanan bir seçkiyle ekonomik büyümenin emekçiler üzerindeki yükünü dinletmek istiyorum sizlere. Folk ve blues eşliğinde Japonya'yı inşa eden insanların seslerine kulak vermek istedim bugün programda. İlk olarak Masato Tomobe'den Osaka Eiyata Kita ve ardından Nobuyasu Okayabashi'den Sanya Blues sizlerle.
2: Minami'ye kadar doğru niye 避難民溢れ僕は10トントラックで

ターチェンジはいつも雨の匂いでいっぱいだから、僕は痩せながら

Evet, Masato Tomobe'nin Osaka Aiete Kita ve Nobuyasu Okabayashi'nin Sanya Blues parçalarını dinledik. Okabayashi'nin şarkısında çalıştığı inşaat tamamlandığında işi de sona eren bir emekçi konuşuyor. Şehri inşa eden insanların o şehirde güvenceli bir yer edinememesi parçanın temel çelişkisini oluşturuyor. Binalar ve yollar kalıyor. Onları yapan işçiler ise geçip gitmek zorunda kalıyor. Şimdi iki parçayla devam edeceğiz. Tomoya Takaishi'den Oira no Sora Watte Panda ve ardından Akihiro Miwa'dan Yotomika no Uta. Miwa'nın şarkısında ağır beden işinde çalışan bir annenin hayatını çocuğunun belleğinden dinleyeceğiz. Böylece ücretli emeğin aile içinde bıraktığı izlere de kulak vermiş olacağız. Şimdi parçalarla sizleri baş başa bırakıyorum.

こら母ちゃんのためならえんやこらもう一つおまけにえんやこら

よいと負けの子供、汚い子供といじめ抜かれてはやされて、悔しい涙に暮れながら

ヤクザな道は踏まずに済んだ。どんな綺麗な歌よりも、どんな綺麗な声よりも、僕を励まし

0: もののためなら、こら。
1: Tomoya Takahashi ve Akihiro Miwa'yı dinledik. Yoitomake no Uta parçası özellikle yoksulluğun bir çocukta nasıl bir utanç ve dışlanma kaynağına dönüşebildiğini anlatıyor. Çocuğun ilerleyen yıllarda hatırladığı şey ailesini ayakta tutan özellikle annesinin çalışma azmi ve fedakarlığı. Şimdi işçi sınıfını destekleyen müziklerden bahsedeceksek eğer listenin ilk sırasına yazmamız gereken bir sanatçıya geçiyoruz. Wataru Takada. Takada'nın müziğinde geçim sorunları çoğu zaman gündelik konuşmanın sadeliğiyle karşımıza çıkıyor. Önce Shigoto Sagashi yani iş arama, ardından Shitsugyo Teyate yani işsizlik ödeneği dinleyeceğiz. İkinci parçanın metni Amerikalı şair Langston Hughes'un şiirinden. Hajime Kijima'nın Japonca çevirisi aracılığıyla gelecek. Böylece Japon folk müziğinde duyduğumuz geçim meselesinin başka ülkelerin edebiyatıyla da özellikle Batı edebiyatıyla da kurduğu bağı dinlemiş olacağız. Şimdi Wataru Takada radyolarınızda.
2: Norunda yo densha ni yo. 乗るんだよ電車によ

だよ苦いコーヒーをよ飲むんだよ苦いコーヒーをよ履歴書を書くために仕事にありつきたいから。

Evet, Apaçık Radyo'dasınız. Yojimbo ve Wataru Taka'da devam ediyor. Sırada iki parça var. İlki Neage yani zam. Şair Arima Takashi'nin metnine dayanıyor bu parça. Şarkı boyunca bir yetkili zam yapılmayacağını söyleyen ifadelerle başlıyor. Ardından parça ilerledikçe küçük değişikliklerle bu karar tam tersine dönüyor. Burada sanatçı resmi açıklamaların dilini kullanarak kısa bir taşlama kurmuş. Ardından Zeniga Nakerya dinleyeceğiz. Bu parçada ise Osaka'ya gelen insanlar gündelik ücretler ve kazandıkları para üzerinden toplumsal sınırlara takılıyor.

Evet, Wataru Takada'dan Neage ve Zeniganakarya dinledik. Sanatçının eleştirisi paranın gündelik hayatın hareket alanını belirleyen en önemli parametre olması. Sırada Nobuyasu Okabayashi ve Wataru Takada'dan iki parça var. İlk olarak bir kız çocuğunun uzun saatler çalışan babasıyla olan ilişkisini anlatacak parça Nobuyasu Okabayashi'den gelecek. Wataru Takada ise Kofu no Inori diyecek. Madencinin duası radyolarınızda.

Evet, Nobuyasu Okabayashi ve Wataru Takada'dan iki parça dinledik. Bu iki eserde işçi sınıfı hayatına ailesi üzerinden yaklaştı. Şimdi barınma ve toplumun çeperlerinde yaşama meselesine geçeceğiz. Takada'nın Seikatsu no Gara parçası gelecek ilk olarak. Şair Yamanokochi Baku'nun metnine dayanıyor bu parça. Yürümekten yorulan ve dışarıda uyumaya çalışan bir insanın hikayesi. Ardından Tomoyo Takaishi'nin sesinden Romushata Vale dinleyeceğiz. Bob Dylan'ın Only a Hobo şarkısının Japonca uyarlaması sizlerle.

Evet, Apaçık Radyo'da bir Yojimbo'nun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Programı Wataru Takada'nın Nenrin Haguruma parçasıyla tamamlayacağız. Arima Takashi ve Yamanokuchi Baku'nun şiirlerini bir araya getiren şarkı ihtiyaçların bitmeyen döngüsünü anlatıyor. Ayakkabı bulunuyor, pantolon eskiyor, pantolon bulunuyor, ceket eskiyor. Bir eksik giderilirken diğeri ortaya çıkıyor. Yojimbo'yu dinlediğiniz için teşekkürler. Gelecek cumartesi saat 4'te Apaçık Radyo'da yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.

İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'da popüler müzik. Hazırlayan Ahmet Uncu.

0: Rio de la Plata.
1: Tango tarihi ve kültürü. Hazırlayan ve sunan Ferit Dalbudak. Pazar günleri 16'da Apaçık Radyo'da.

0: Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
1: Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nihan Tahta İşleyen Sevilgen'e teşekkür ederiz.

Music of the World İstanbul programını dinliyorsunuz. Ben Kutay Derinkuay. Bu haftaki program Hindistan, klasik Hindistan müziğinden seçtiğim parçalar. Ve Hindistan müziği deyince tabii iki büyük bölüm var. Biri Kuzey Hindistan, Hindistani müzik. Diğeri de Karnatik müzik, yani Güney Hindistan'dan olan müzikler. Veya o müziklerden esinlenmiş sanatçıların yarattıkları müzikler. Evet, dinlediğimiz sanatçının adı U Srinivas. U tabii çok uzun bir isim olduğu için sanatçı kısaltmayı tercih ediyor. U nokta Srinivas. Daha ziyade Srinivas olarak tanımlanır. Mandolin Magic adlı bir albüm var dinleyeceğimiz. Şimdi dinlediğimiz parça Eternal Bliss adlı albümden aldığım Mandolin U Srinivas ve U Rakesh de iki sanatçıdan oluştu. Bu albüm yine uluslararası yayınlanmış bir albüm. Karnatik müzikte önemli olan notaların kutsallığını önde tutmak. Hindistani müzikte daha düz notalar, daha düz olarak ve temiz olarak çalınır. Karnatik müzikte farklı bir yaklaşım oluyor. İki sistem var. Yani müziksel olarak da Hindistan'da başlı başına iki kol diyebiliriz. İki tür diyebiliriz. Dinlediğimiz ve dinleyeceğimiz parçaların çoğu Karnatik müzikten esinlenmiş parçalar. Evet, U Srinivas'ı dinliyoruz. Şimdi önümüzde Sarasangi Pallavi var. Uzunca bir parça, 26-27 dakikalık. Onu dinleyeceğiz. Ondan sonra da yine anonslara geçeceğim.

Evet, mandolin üstadı Srinivas'ı dinledik. Sarangi Pallavi adlı bir kompozisyon. Şimdi bunun devamında daha kısa bir parçamız var. Salaima Sai Bacan. O da mandolinde Srinivas ve Rakesh ile beraber çıkarttıkları albüm Eternal Bliss adında. Dinleyelim.

Bu haftaki programda son parçamız oldukça uzun olacak. Böylece ben veda anonsunu da yapayım. Dinleyeceğimiz kompozisyon Kanchadalaya Dakshi Original Mix olarak Classical Music Mandolin adlı albümden aldığım bir kompozisyon. Yine solo olarak U Srinivas'ı dinliyoruz. Büyük mandolin üstadı U Srinivas, herkesin büyük saygıyla andığı Srinivas. Evet, Music of the World İstanbul programında ben Kutay Derin Kuay. Bir dahaki hafta görüşmek üzere. Her cumartesi olduğu gibi saat 17'de dünyadan müziklerle buluşuyoruz.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nihan Tahta İşleyen Sevilgen'e teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo.
2: Babil'den sonra rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay.
3: Pazartesi 13'te Apaçık Radyo'da.
4: Reklamlar.
5: Sinema tutkunları için film ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
4: Reklamlar bitti.

0: Ok.
1: Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Fatma Zeyre'ye teşekkür ederiz.
3: Connections.

viajar.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Fatma Zeyre'ye teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo.

0: Pitareski.
1: Hazırlayan ve sunanlar
2: Gonca Açıkalın ve Murat Ermert.
3: Salı geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
4: Reklamlar.
5: Sinema tutkunları için Film Ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
4: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
6: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ayla Jean Yackley'e teşekkür ederiz.
7: Tighten up. Hazırlayan ve sunan Simon Jones.

Tighten Up. Hazırlayan ve sunan Simon Jones. You can get it. Move to your left, move to your right. Tighten it up now. Everything will be out of sight. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ayla Jean Yackley'e teşekkür ederiz. Radio, suckers never play me. Some try to imitate, but you can't make a dope. Sold the fuck out, trying to go R&B. Apaçık Radyo. Sick of being boys just hipping and hopping it. If I'm going out to the hardcore hip hop. Neden bunları dinliyorum? Dinleyicisine göre şekillenen sesler, albüm okumaları.

0: Hazırlayan ve sunan Murat MRT Seçkin. Pazar 21'de Apaçık Radyo'da. Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Rafael Kanza'ya teşekkür ederiz.

0: 60 dakikada devri alem.
1: Ses ve kurgu Yavuz Baydar.

Yes, we ban. Dünyamız güneşin etrafında daha endişeli ve tereddütlü dönmekte artık. Zamanın ruhu bizi bu hale sürükledi. Yasaklanarak yaşamak ve insanları rahatına düşkünlük ve çaresizlik arasına sıkıştıran bir durum. Birleşme, dayanışma mı dediniz? 10 yıllardır birbirine yan gözle bakan, kimlikleri yüzünden nefrete savrulmuş bir toplumun fertlerinden bu beklenemez. Baskı sisteminin makine dairesini yönetenler de bunu gayet iyi bilmekte. Fıtrat, fıtrat dedikleri tam da bu.

Rüzgar esiyor, ağaçları eğiyor, dalları kırıyor, yaprakları uçuruyor, kamışları dalgalandırıyor, ekinleri yatırıp kaldırıyor, tohumları uçuruyor, otları kurutuyor, bulutları dağıtıyor. Her ağaçtan ayrı bir ses çıkarıyor. Rüzgar esiyor ve bir tek onun sesi duyuluyor. Bir de limonun çevresinde kaynaşan serçelerin. Rüzgar esiyor ve her şeye dokunuyor. Rüzgar esiyor ve bahçe de onunla beraber esiyor. Serin havayı içime çekerken hem uykudayım hem uyanık. Hem buradayım hem değil. Bir başka boyutun eşiğindeyim. Kapısı burada, çok yakında ama nerede? Bulamıyorum. Rüzgar esiyor. Ağaçtaki mandalinaları toplarken rüzgar bir akvaryum, ben içinde bir balığım. Başparmağımın tırnağıyla kabuğunu kaldırıp mandalinayı soyuyorum. İkiye ayırıyorum. Tombul dilimlerden birini ağzıma atıyorum. Dişlerimi üzerine indiriyorum. Suyu ağzıma akıtıyorum. Ceplerimi mandalina ve portakal dolduruyorum. Portakallar göründüklerinden daha ağır. Süt dolu memeler gibi. Rüzgar esiyor ve hiçbir şey ona karşı koymuyor. Ağaçlar, çiçekler, otlar nereye itiyorsa oraya eğiliyorlar. Sonra eski durumuna dönüyor, tekrar itilinceye kadar bunlar. Bir kitapta okumuştum. Bitkiler muhtemelen kendilerini havadan ayrı hissetmezler. Çevrelerindeki havayı varlıklarının uzantısı sanırlar. Ya da havanın devamı olduklarını. Yaprakları vasıtasıyla emip enerjiye çevirdikleri ışınlarıyla yollayan güneşle ayrı değil, onunla muttasıl. Eğer öyleyse bitkiler kendilerini bütün kainatın bir parçası hissediyor olmalı. Atmosferle uzay boşluğu arasında hudut yok. Atmosfer ve onun katmanları olan troposfer, stratosfer, mezosfer, termosfer ve egzosfer sadece insanların sözlüğünde var. Kainatta ne isim var ne de hudut. Yeryüzünde her şeyi parçalarına ayırma, isimlendirme ve başka şeylerden ayrı görme huyu bir tek insanda var. O kendini de parçalarına ayırır. O parçalara isim verir ve başka şeylerden ayrı görür. Bilgisi de, cehaleti de bundan kaynaklanır. Rüzgar esiyor. Dilsiz, açıklamasız, nereden gelip nereye gittiği belirsiz. Ömrü yok, yaşı yok, yoldaşı yok.

Kristof Kolomb'un 1492'de Amerika'ya varmasıyla başlayan büyük keşifler döneminde Avrupalılar o güne kadar görmedikleri insanlarla karşılaştılar. Bu insanlar cennet gibi yerlerde yaşıyorlardı. Giysileri değişikti, bazen çırılçıplaktılar. Dilleri farklıydı, çoğunlukla saldırgan değildiler. Hatta bazen küçük gemilerden çıkan haftalarca yıkanmamış gemicileri misafir gibi karşılamaktaydılar. Genelde kralları veya reisleri yoktu. Teknolojik olarak geriydiler. Demir, barut tanımıyorlardı. Özel mülk diye bir kavrama da sahip değildiler. Ama sağlıklı ve mutluydular. Kadın erkek eşit ve seks serbestti. Peki insan mı hayvan mıydılar? Tıpkı insana benziyorlardı ama İsa'yı bilmedikleri, vaftiz olmadıkları için insan sayılabilir miydiler? Ruhları var mıydı acaba? Bugün bu sorular size saçma gelebilir ama o zamanlar yerlilerin ne olduğu konusu hem onlarla ilk karşılaşanlar hem onları oraya yollayan krallar ve misyonlarını takdis eden kilise için çok önemliydi. O kadar önemliydi ki İspanya Kralı 5. Carlo, Amerika yerlilerinin insan mı hayvan mı olduğu bulmacasını kökünden çözmek için 1550'de bir konferans topladı. Konferans kesin bir karara varamadan dağıldı. Konu önemliydi çünkü insan sayılmaları halinde yerlilere insanca muamele etmek gerekecekti. Hayvan idiyseler onlara her türlü muamele reva görülebilirdi. Görüldü de. Avrupalıların keşif yolculuklarına çıkmalarının esas nedeni buldukları yerleri sömürmekti. Yerlilerin insan sayılmaması bu amaçlarını köküne kadar gerçekleştirmek için uygundur. Aksi takdirde toprakları ellerinden alınamaz, köle gibi çalıştırılamazlardı. Kadınlarının, kızlarının ırsına geçilemezdi. Keyfi bir şekilde işkenceye tabi tutulamazlar, öldürülemezlerdi. Yerlilerle Avrupalılar arasındaki en büyük fark görünüşlerinde ve diğer özelliklerinde değil, doğaya bakışlarındaydı. Avrupalı Hristiyan için doğa ruhsuz ve şuursuz, tepki vermeyen, durağan bir varlıktı. İnsanın istifadesi için var olmak dışında hiçbir işlevi yoktu. Baharat ticaretinden elde edilen kar, bazen o karı elde etmek için yapılan yatırımdan %400 fazlaydı. Baharatı sağlayan doğa ve onun tarımını yapan yerliler fasafisoydu. Kayda değmezdi. Tevrat da insanı doğaya kahya tayin etmiş, Tanrı insanlara verimli olun ve çoğalın, yaşayan her canlının üzerinde hakimiyet kurun buyurmuştu. Yerliler içinse doğadaki her şey, nehirler, göller, dağlar, kanyonlar, hayvanlar ve toprağın ruhu akrabaydı. Canlı cansız doğadaki her şeyin bir anlamı, bir sesi, bir ruhu vardı. Lakota şefi, ayakta duran boğanın sözleri. Bizim için büyük düzlük ovalar, inişli çıkışlı güzel tepeler, kıvrım kıvrım iç içe girmiş bitkilerin çevrelediği dereler yabani değildi. Doğa sadece beyaz adam için vahşi hayvanlarla ve yabani insanlarla dolu bir yabanilik diyarıydı. Bizim için doğa uysaldı, doğa bolluk sunuyordu ve büyük sırrın nimetleriyle çevriliydik. Kolomb sonrası Amerika bir soykırım ve yıkım beldesidir. Bilimsel tahminlere göre beyazlar yerli halkın %95'ini yok ettiler. Onlarla beraber insanın doğayla uyum içinde yaşama çağı kapandı ve gele gele bugünlere geldik.

будешь обитать!

0: Cazın devi John Coltrane 100 yaşında. Söz oğlu Ravi Coltrane'de.
1: Hi, this is Ravi Coltrane and you're listening to Urengang.

0: Coltrane'i anmak için ona iyi ki doğdun demek için bundan daha uygun bir albüm olabilir mi acaba? Trombon denilen çalgının New York mukimi ustası, esasen Oklahomalı Conrado Herwig'in Latin Side of John Coltrane albümü tam 30 sene önce yayınlanmıştı. Ekim 1996'da. İyi ki elimde CD'si var. Vinil olsaydı, 33'lük olsaydı çoktan eskimişti. Şaşırtıcı, büyüleyici bir adanmışlık var bu albümde baştan sona. Conrad Herwig'e eşlik edenlerin tümü Coltrane'in izinden şu veya bu şekilde gidenler. Trompette Brian Lynch, baritonda Ronnie Cuber, piyanoda Danilo Perez ve Richie Bayrak ve vurmalılarda büyük usta Milton Cardona. Albümden ustanın derin bestesinin bir yorumu. India. Bugün başka neler geldi geçti buradan, yörüngeden. Merhum Metin Münir'in Rüzgar ve Toprak Talını metinlerine sırasıyla şunlar eşlik etti. Açılışta kontrbasçı Billy Mahler'dan Matador, ardından Brezilya'nın beste ikonu Joe Donato'dan Nacuela Baze, sonra merhum John Hassell'ın eşsiz mirasından yeni bir düzenleme, Broadway Boogie Woogie, hemen peşinden Björn Schellemür dörtlüsünün 32 yıl önce verdiği konserden bize kalanlar, What You Want ve Last Dance. Tuşlularda o zamanlar gencecik Bugge Wesseltoft ve trompette yine gencecik Nils-Petter Mölver. Ekip adeta Miles'ın ölümüne ağıt yakmaktaydı o sıralarda ama John Hassell'ın yörüngesinden pek de kopmadan. Ardından memleketin medarı iftarı Baba Zula'nın yeni albümünden Günlüklük Koyu Havası ve Hak Bitmez Göç Biter. Ve sonra yine Billy Mahler ve Conrad Herwig. Brezilya'ya geçelim yine. O tarafın medarı iftarlarından Joe Bosco yeni albümünde hem eski hem de yeni dostlarla külliyatı üzerinde gezinmiş. Bu ünlü bestesinde diğer bir medarı iftar, Rio'nun medarı iftarı Chico Buarque var. Piyanoya da Gonzalo Rubalcaba yerleşmiş.
1: Hello, this is Gonzalo Rubalcaba and you are listening to During It.

doutor. Jogava o Flamengo, eu queria escutar. Chegou

Goes. Apaçık Radyo teknik ekibine katkıları için teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere.

0: 60 dakikada devri alem.
1: Kurgu ve yapım Yavuz Baydar.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Rafael Kanza'ya teşekkür ederiz.
1: Kainatın tüm seslerini Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Sinema tutkunları için Film Ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Apaçık Radyo katkılarıyla.
2: Reklamlar bitti. Apaçık Radyo.
0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ayşe Derelioğlu'na teşekkür ederiz.
4: From Jamaica to Turkey, from Mikey J to Istanbul. This one, exclusive, played only by Ras Memo. Yeah.
5: High time.
4: Ras Memo, number one reggae DJ in this city.

0: Rasmemo. My DJ, remember that.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ayşe Derelioğlu'na teşekkür ederiz.

0: Apaçık Radyo.
1: Apaçık Radyo. Radyo.
0: Radyo.
1: Apaçık.
0: Apaçık.
1: Apaçık.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Azra Çelik Gökdan'a teşekkür ederiz.

hard copy.

0: New Retro.
1: Okay, you're on fire. Okay, you're on fire. Bulldog, we've got him out. We've got him out. He's out of the... Banshee, do you copy?
0: 80'lerin sentezlerine kozmik bir yolculuk. Hazırlayan ve sunan Batu Örçal.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Azra Çelik Gökdan'a teşekkür ederiz.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Şehrin caz hali başlıyor. 36. Akbank Caz Festivali 26 Eylül 11 Ekim tarihleri arasında. Biletler Biletix'te. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
1: Reklamlar bitti.
3: Yes. Right now, you are hearing this voice. Sounds. Coming out of the loudspeaker into your ears. Entering very deeply into your brains, every cell, the words,
2: Apaçık Radyo.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ali Ottoman'a teşekkür ederiz.

I over. Don't I overthink. I overthink.

We can hold on to hope a little longer.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ali Ottoman'a teşekkür ederiz.
1: Hayatı ciddiye alınamayacak kadar ciddi.
2: Apaçık Radyo.

0: Hüzünlü, mutlu, gürültülü, sakin, deneysel ve bildik. Gece Yarısı Müzikleri Sarayı, Ay Palas. Hazırlayan ve sunan Tolga Yağlı.
1: Pazartesi geceleri 23'te, Apaçık Radyo'da.
2: Apaçık Radyo.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Sibel Dilek size teşekkür ederiz.

0: C'est un petit pas pour un homme et un bond de géant pour l'humanité.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
2: Sarhoş Atlar Zamanı. Konu parantezinde rock. Hazırlayıp sunan Akif Burak Atlar.
3: Pazar geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.

0: kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ada Ünsür'e teşekkür ederiz.
2: ...13 Melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler. Hazırlayan ve sunan Yiğit Atılgan.

13 Melek'ten merhaba. Güncel drone ve ambient kayıtlarını yayınlayacağımız bu geceki seçkimizde 2000 senesinde kurulan ve deneysel müziğin çeşitli kulvarlarına odaklanan Avustralya merkezli Room 40 etiketinden yakın dönemde gün yüzü gören albümlere yer vereceğiz. İlk konuğumuz da etiketin kurucusu Lawrence English oldu. Politik olgulara dayanıp işitme eylemine odaklanan müzisyenin nostalji ve çok yakın geleceği bile bilinmez kılan belirsizlik olgularından ilham aldığı The Rest Is My Ghost albümünden Aerial Cable'a kulak verdik. Sırada Chicago'lu ses mühendisi Stephen Holliger'ın gitar dokuları, metalik uğultular ve çocukluğundan ses kayıtlarını birleştirdiği Fives and Sixes albümünden Beneath the Pew var. Akabinde 10 sene önce Umor Rex etiketinde bir araya gelen ABD'li perküsyonist Steven Hess ile Machine Fabric projesiyle tanıdığımız Hollandalı müzisyen Rutger Zuiderwelt'in ikinci müşterek çalışması Reconstruct'tan Bell gelecek.

Seçkimize Berlin sakin eşitsel sanatçı Hannes Strobl ile devam ediyoruz. Dağların topografisini bir akustik uzam olarak algılayan ve vadileri birleştiren ulaşım hatlarının ürettiği gürültüleri belgelemeden çok kompozisyonel çıkış noktası olarak işe koşan Resonance IBK kaydından Resonance 2 sonrasında bir iş birliğine yer vereceğiz. Gitar ve müzikal testlere de Yannis Anastasakis, trompet ve synth'te Peter Knight'ın bulunduğu özgür doğaçlamaya dayanan Feather kaydından Feather 3'yi seçtik.

fifth moon. Very dry. Anachronistic enclosure.

Sırada yine bir işbirliği var. Werner, Duffel Decker'in kontrbas ve akustik gitarı, Elliot Wagner'ın synthleriyle önce kısa ses cümlelerinin katmanlaştığı mükerrer dinleme seanslarında bir araya gelmiş. İkili akabinde bu çerçeveden bir adım uzaklaşarak doğaçlama ses alışverişleriyle hemhal olmuş. Bu sürecin ürünü Frey Field kaydından Gorilla'nın akabinde Avustralya'ya uzanacağız. Matt Rösner'in geleneksel enstrümantasyona manipüle edip girift ağlar içinde büküp esnettiği, telefon dahil olmak üzere elinin altında ne varsa ona kaydettiği, ıstıraplı ses yumakları içeren Lost Meridians albümünden Mountains Standing Steadfast birazdan seçkimizde yer alacak.

Resim, heykel ve film gibi birçok mecrada üretimde bulunan Los Angeles sakini sanatçı Steve Rodin ile seçkimize devam ediyoruz. Kaynak materyali olarak sadece Charles ve Ray Eames, George Nelson ve Harry Bertua gibi 20. yüzyılın önde gelen tasarımcıların elinden çıkan modern tasarım objelerini kullanan Chair, A Subscape of Resonance kaydından Rust sonrasında Yeni Zelanda'ya gideceğiz. M8Z mahlaslı İran asıllı Mo Zarey'nin ek harmonikleri ve tonları bulunmayan doğadaki en saf ve en temel ses dalgası formunu teşkil eden sinüs dalgalarını keşfe çıktığı Prime Frequencies albümünden Pierpont 1 + Pierpont 2 az sonra Apaçık Radyo'da olacak.

Room 40 etiketinin güncel kataloğunda gezindiğimiz bu haftaki seçkimize Atina merkezli bir işbirliğiyle nokta koyuyor. Uzun yıllardır ses dalgalarının insan kulağı ve beyin tarafından nasıl algılandığı, sese karşı verilen öznel ve psikolojik tepkileri inceleyen, psikoakustik alanında akademik araştırmalar yapan Spyros Polychronopoulos ile ana çalgısı cello etrafında drone temelli kişisel bir dil inşa eden Nikos Veliotis'in ortak çalışması Position'dan Position BIR'a yer veriyoruz. Program kayıtlarına 13melekradyo.com adresinden ulaşmak mümkün. Haftaya görüşmek üzere.

0: 13 melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler. Hazırlayan ve sunan Yiğit Atılgan.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ada Ünsür'e teşekkür ederiz.
2: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.

0: The car's on fire, and there's no driver at the wheel. And the sewers are all muddied with 1,000 lonely suicides. And a dark wind blows.
1: Altmışlardan günümüze, punk'tan post-rock'a, new wave'den elektronikaya alternatif sesler.
2: Hazırlayan ve sunanlar Hilmi Tezgör ve Osman Öztürk.
3: Pazartesi geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Apaçık Radyo.
0: Kainatın
1: tüm
0: seslerine,
1: renklerine, titreşimlerine.
0: Apaçık
1: Radyo.
0: Apaçık
1: Radyo.
0: Apaçık.
2: Apaçık Radyo müzikleri.